Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat birimiz. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 19-dən 32 Celsiya gradus qıca. Altayda hava ucuq, temperatura 14-dən 31 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava ucuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 14-dən 31 Celsiya gradus qıca. Qulcuda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 16 dan 32 Seltsiya gradusgacha. Bortalada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 16 dan 32 Seltsiya gradusgacha. Qaramayda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 21 dan 33 Seltsiya gradusgacha. Kuytunda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15 dan 34 Seltsiya gradusgacha. Şehanzada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 14 dan 34 Seltsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq. Temperatura 17 dan 34 Seltsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq. Temperatura 14 dan 33 Seltsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq. Temperatura 24 dan 38 Seltsiya gradusgacha. Korlada hava ochiq. Temperatura 19 dan 33 Seltsiya gradusgacha. Aqsuda ötkinchi yağmur yağıp keyin hava bulutlanadi. Temperatura 13 dan 26 Seltsiya gradusgacha. Atışda ötkinchi yağmur yağıp keyin hava bulutlanadi. Temperatura 14 dan 25 Seltsiya gradusgacha. Qashqarda ötkinchi yağmur yağıp keyin hava bulutlanadi. Temperatura 15 dan 28 Seltsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18 dan 28 Seltsiya gradusgacha. Ürümçide hava ochiq. Temperatura 19 dan 32 Seltsiya gradusgacha. Hava rayidan ma'lumot anglatdik. Hurmatli radio anglovchilar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining Tansaqlıqı Zor Baylıq programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Tegimi ko'p mazmunlarni yana Slushiting abonachilar terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi.

0: daraxtlarının ösüş ahvali. Etiz pərvişi, yezigilik maşini cabduqı işləb çıxırış, işiltiş qatarlıq əhvallarını əstaydıl təksürdü. Asasi qatlamdaki kadrla amma yezigilik pən tətqiqat xizmətçiləri, yezigilik çetişlik qarxallarının məsulları bilən səmimi fikir almaşdırıb, münasibətlik siyaset tədbirlərinin əməliyilişiş ünümi, təcrübə, usul və növbətdə düşkilibatqan qiyinçılıqını təfsili ilgilədi. Kən köləmdə fikir təklif anladı. Bu vikva bunlarını görsetti. Açlık bir hatarlıki devletinin çoğun işi. Başvuci Xi Jinping'nin yezgiliki yeza dehkallar hizmeti doğrusudaki muhim bayanları ve devletinin açlık bir hatarlıkini kapalatlandırış doğrusudaki muhim yol yorukunun ruhini çoğun zıçılaştırıp, emeliyleştirip, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı bekitip vergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözlep, açlık o solunu yerini yakşılap, teknikini tayinip aşırıştı çıntırıp, dikkatini buğday, konak, pırçak katarlık, asaslık açlık ziraat merkezleştirip, birlik usulünü kent ölümde aşırışına alığı sürüp, münbet etiz sortluk uruk, ilgar maşina yakşı usulünü birleştirip, ünümlü aşırışını ilgir sürüp, devletinin açlık, pakta ve muhim yezgilik mesulatı bilen mukum, bihater temillişini kapaletlendiriş seviyesini umum yüzlük östürüş. Münbet etiz sortluk uruk asasını çıngıtıp, terilgü yerdin külümünü tizgirleş, süpütünü östürüş ve yukarı ünümde paydalanışını bir tutaş pilallap alıgı sürüp, yukarı ölçemlik etiz kuruluşunu yukarı süpette alıgı sürüp, türü kuruluşu meblağını yakşı baş kurup, unundun yakşı paydalanıp, kuruluşunun muyum noktasını yukarı ölçemlik etizgi koyuştu çıngıtırıp, yukarı ölçemlik etizini berpa kılgandın kiyinki başkuruş mekanizmini mükemmelleştirip, yukarı ölçemlik etizinin terakiyat yoşurun küçünü toluk kozgutuş. Vurukçılık pen tekniksta ötkelgi ucum kılışını küçeytip, neticini aylandırıp, paydalanışını tizletip, tekim köp sortuluk vurukunu münbet etizgi terip, dehkallarını nefiyet güzeş. Akıl yezgilikini zor küş bilen terakki kıldırıp, sünni akıl, çoğun sallık malumat katarlık teknikiladın universal paydalanıp, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini zamanı bir yezgilik terakkiyatının yeni motoruğa aylandırış gerek. Bu vikva bunlarını tekitledi. Yezgilikini maşallaştırışının yukarı süpetlik terakkiyatıga, kanunçuluk tepekkürü ve kanunçuluk usulü arkalık türtkü buluştu çıntırıp, yezgiliki maşini cabduklarının kurulmasını sıcıl elalaştırıp, ilgar, kullanışan yezgilik maşinlerini umumlaştırıp işletişini tizletip, yezgilik maşinini setiveliş ve işiltiş yardım pülü, yezgilik maşinisini bırakılıp yanılaş yardım pülü siyasetini yakşı emeliyleştirip, yezgilik maşini cabduklarının seviyesini östürüş. Yezgilik maşinisi ticaret mulazmet asasi gevdilerini pahalı yetiştirip ve zor aytıp, yezgilik icdimaiylaşkan mulazmetini zor güç bilen terakki kıldırıp, yezgiliki icdimaiylaşkan mulazmet sistemisini takamıllaştırıp, dehkallar bilen birleşiş, dehkallarını yetekleş mulazmet endizisini mükemmelleştirip, yezgilik maşinisi teknikisi boyacı terbiyeleş, yetekleşini çın tutup, yezgilik maşinisini işiltiş ünümü ve mulazmet süpütünü östürüş. Yezgilik maşinisi pen tekniki karxanalarının açkuşluk, yadroluk tekniki de ötkelgi ucum kılışını kollab, yezgilik maşini cabdukçılıkının tipini ali, akıl, yeşilik özgertişki türtkü bulup, devletinin açlık bir hatarlıkını kapalletlendiriş, yezgilikini zamanı birleştirişini emelgi aşırışka, tekimi küşlük kuvvet koşuş gerek. Dilşat Kıdırhan birlikte tekşürüp tetkik kıldı.
1: Stansımız xəbri. Məmləkətli xəlq qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı Komitetinin müdir əzası Yang Jinwu kollektivini başlayıp Şincan'a gelip 9. ayının 6. günüden 11. günü gece adalet yolunda pidakarlık körsetkenlerini mukapatlaş ve kapaletlendiriş kanuni çıkırış muhakim yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Hem de kanun çıkırış boyunca tekşürüp tətqiq kıldı. Avtonom rayonluq xəlq qurultiyi daimi komitetinin müdiri Zumrat Ubul münasibetlik faaliyetke katnaştı. Memleketli Xalq Qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı Komitetidirikilər Şincandakı məzgildə İli Qazaq Avtonom Oblasti, Altay Vilayeti, Ürümçi Şəhri qatarlıq caylarda adalet yolu da pidakarlıq körüstüş xizmətinin qanat yaydırılış əhvalını çoğunqır ilgilədi. 8 ülke avtonom rayonluk xalq qurultiyi jamiyat qurilishi komitetini tashkillab qonun chiqarish muhokama yig'ini ochib adolat yo'lda pedagoglik ko'rsatganlarni mukofotlash va kafolatlantirish qonunini tuzishni cho'ridab muhokama yurgizib taklif fikrini angladi. Xalq qurultiyi jamiyat qurilishi xizmatini cho'ridab xizmat natijalarini xulosaladi, xizmat tajribalarini almashtirdi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Adalet yolunda pidakarlık köristiş ruhi nahayti kımmetlik. Adalet yolunda pidakarlık köristiş erkitini tıllarda dastan kılışka erziydi. Adalet yolunda pidakarlık körsetkenlerini mukapatlaş ve kapaletlendiriş, devletnin baştartıp bulmaydıgan mesuliyeti. Bütün cemiyetnin ortak işi. O, küşlük kanun terkige ihtiyaclık. Növetki kanun layihesi kayt-kayta özgertilip mükemmelleştirilip bir kadar yakşı asas hazırladı. Keyingi qadamda qonunni ilmiy, demokratik qonun bo'yicha chiqarishni amaliylashtirib, yuqori sifat, yuqori unumda chang turib, adolat yo'lda pedagoglik ko'rsatganlarni mukofotlash va kafolatlantirish qonunini tuzishni tezlatish kerak. Har qaysi o'lkalik, avtonom rayonlik, bevosita qarashliq shaharlik xalq qurultiyi jamiyat qurilishi komitetlarining bu qonunni chiqarish xizmatiga davomli ko'ngil bo'lib, qatnashib, tuzitish kirgizilgan mukammal taklif fikrlarni faol o'tirg'a qo'yib, tezroq ma'qullanib yo'lga qo'yilishiga kuch qo'shib, adolat yo'lida pedagoglik ko'rsatganlarni mukofotlash va kafolatlantirish, adolat yo'lida pedagoglik ko'rsatish xizmatini ilgari surish va qiliplashtirishni qonun asasiga ega qilishini umid qilamiz. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Muhim nuqtani gavdalantirishda chang turib, xalq qurultiyi jamiyat qurilishi xizmatini bir tutash planlash va olg'a surish. Partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini zich cho'radab, jamiyat sohasining qonunchilik qurilishini puxta olg'a surish. Xalqning go'zal turmush istikini zich cho'radab, umumiy manfaatdor ulluq, asosiy kafolatlik xalq turmushi qurilishini kuchaytirish. Bu navbatlik nishon vazifasini zich cho'radab, bo'libmi, ta'xirsizligi kuchlik, mumkinchiligi zo'r turlarini chang tutib, keyingi yarim yillik va kelar yillik xizmatlarni oldin planlab, butun kuch bilan olg'a surib, bu navbatlik xalq qurultiyi jamiyat qurilishi komitetining burch vazifasini o'ngishliq tamomlashiga kafolatlik qilish. O'xshash masalaga birlikda javob berishda chang turib, har darajalik xalq qurultiyi jamiyat qurilishi komitetlarining hamkorlashib, tang harakatlanishini uziksiz kuchaytirib, jamiyat sohasi qonunchilik qurilishining yuqori sifatli taraqqiyotini o'rtaq ilgari surib, qudratlik davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini jo'ngocha zamonaviylashtirish orqali umum yuzlik olg'a surishga aql, farosat va kuch qo'shish kerak. Wang Tianmin, Zhou Youyong qatarliqlar tekshirib tadqiq qilishqa Song Yajun munosabatlik faoliyatga qatnashdi.
0: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 9-oyning 11-chi kuni tushdan keyin avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhi yetkazildi, o'rganildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan moliyani ilmiy boshqarish, bexatar ishlab chiqarish va arziyat qatorliq xizmatlarni yaxshi ishlash muhokama qilindi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining ekologiyalik muhitni qo'g'dash nizomiy loyihasi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining atmosfera bulg'unishining oldini olish va uni tizginlash nizomining o'zgartirilgan loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Xi Jinpingning moliya xizmati to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ruhini chuqur o'rganib, izchillashtirib, mamlakatlik moliyani ilmiy boshqarish siniqi suhbat yig'inining ruhini amaliylashtirib, siyosiy yuksaklikni o'stirib, taraqqiyot umumligini ko'zlab, moliya xizmat saviyasini sizil o'stirish. Tashabbuskorlik bilan kirim yaratib, oldin ko'rar yetakchi, turtkilik bir türküm çoğun türü, yakşı türünü dəl cahidi planlap, çoğun türlerden oğuşluk kuruluş başlaş, baldır ışıqı kırıştırışkı türtkü buluş. Bir tutaş planlap, kırım toplap, ənənvi baj mənbəsini mokumlaştırıp, yeğindin güllanıvatkan baj mənbəsini yetiştirip və zoraytıp, erişki tigişlik bajını toluq eliş, xəzinigi toluq kırıgüzüşünü ışıqa şürüş. Kirimni ilmiy taqsimlab, moliya kuchini nohiya, shahar, rayonga, texnik ko'p tushirishga turtki bo'lish. Kırım'dan del faydalanıp maliye çıkımı kurulmasını zor güç bilen ele alıştırıp nöllük kamçot ıslahatını çok kurulaştırır. Kırım'ın okumlaştırır.

0: зорайтып, Ешіл тарақиятта көрінерлік нәтижіні қолғы келдірді. Атаным райылық санаат вә ұшырлаштырыш назарды партия ғұрыпсының шөжесі Муавын Назыр Джу Да Йон мұндақтыды. 5 жылдың бұян барлық санаат қойшылымы қымытының GDP-да егілеген нәспіті 2020 елдеке 25.8%-тін 2025 елдеке 32%-ке өсіп 6.2% поинт йоқыр көтірілді. Бір түркім 10 миллиард юан дәрежелік чоң-чоң түрлер әмәлелешіп, іш байшыланып, бүтін ішләп чықырышқа кірештірілді. Санаат селінмісі елға отыры хесап білән 23.7% ешіп, санаатның ешшіғы түрткі болыш роли сіжіл гәвділәнді. Бұл ел бірінші айдың 7-ші ғыча автоном район бойынша көлемдің юқыры санаатның қошылымы қымыты бұлдырқы шу мәзгілдегідің 7.7% ешіп, еші сүреті бүтін мәмлекетнегідің 2.4% поинт юқыры болып, мәмлекет бойынша 6-ші орынды тұрды. Бағылнышлық көрсеткішілер маз қадамда яқшыланып, пұқты қадамда ашты. Автоном райондық санаат вә ұшырлаштырыш назарды партия ғұрыпсының әзазы Муавын Назыр Шируғын бұл ел кіргендің бұян электр энергия, рәңлік метал, химия санайтыдың ибарат 3-10 нұқтылық сахәді бір қадар тез ешіш ішқы ешіп, санаатның ешіға төп қошуш нәспітінің 70%-тің ешіп, түрткілік ролының гәвділік болғалықыны тоныштырып мұндақтыды. Рәңлік метал, химия санайты мәсулатларының бағасы юқыр пәрліде үйрішіп, қарханларының ішіліп чықырыш ықтыдары тез қозғытылды. Шинжаңның токіні сыртқы еткізіштікі 3-й елінің токі еткізіш ықтыдары өзіксіз өсіп, бұлыт сыман титан, литий, карбонат, метанол, химияви оғыт қатарлық нұқтылық мәсулат мақтары бірдәк 20%-тін көпірек. Шамал электр, құяш энергиясы арқылық ток чықырыш мақтары 30%-тін көпірек ашты. Санаатки стратегиялік еңдің гүлін ватқан кәсіплерінің қошылма қымыты бұлтырқы шу мәзгілдегідің 14.1% ешіп, еші сүреті көлемдің юқыры санаатнекідің 6.4% поинт юқыр болды. Атаным райондық санаат вә ұшырлаштырыш назардының 2-ші дәрежелік көзәткішісі Ян Джиаңбин 15-ші 5 жыл мәзгілді автоном районның пән техникада еңлік ярытыш білен кәсіпті еңлік ярытышның чоңқыр юғырлышыны сіжіл ілгірі сүріп, еңлік ярытышның ішкі әрекетлендіргіч күчіні өзіксіз қозғытыдығалықыны бүлдіріп мұндақтыры. Ішіліп чықырыш, оқтыш, тәтқиқатта маслышып еңлік ярытышыны күчейтіп, башламчы карханаларының башламчылық білен еңлік ярытыш бірлешімі гәвді құрышыны қолаймыз. Қархана техника мәргізі, ясымчылықта еңліқ яратыш мәргізі, арылық, сынақ, субси қатарлық еңліқ яратыш вастыларыны күшілік қылып құрып, үнер сән әтіне дәліләш, әверішкі ясаш, ұқтыдар тәкшіруш, өлчәш, аз түркімді сынақ дәріқсіде іштәп чықырыш қатарлық құрылыш типіріке мұлазымет функцияларыны мүкемәлдәштіріміз. Еңінші пән техника өткіліге ұжым қылы системсіні тақамылайштырып, ең сүпәтлік ішіліп чықырыш күшілеріні тез тәрәққи қылдырып, пән техникада еңлік яртыш білән кәсіпті еңлік яртышыны юғырыш арқылық еңінші санаатләштүрішінің тез тәрәққиятыға терек болымыз.
1: Станцымыз мұхбері Яңжу қабар қылыды. 9-ші айның 10-ші күні саат 10-ғыча Шарқы Жоңғар Вәннән Мұспәт Мәнпе 1100 киловольтлық алайды юқыры бесімнің тұрақтылық ток еткізіш құрылышта 2026 жылы сыртқы еткізілген ток 50 миллиард киловатт сағаттан ешіп, мәмлекет бойынша алайды юқыры бесімнің тұрақтылық ток еткізіш құрылышта баш орынды тұрып, Хуадуң районының ықтисат жәмиет тәрәқият үшін энергия капалет асасын мұстәкемледі. Шарқы Жоңғар Вәннән тұрақтылық ток еткізіш құрылышы дүния бойынша ток бесім дәрежесі әң юқыры, еткізіш сығымы әң чоң, еткізіш арлықы әң ерак болған алайда юқыры бесімлық ток еткізіш құрылышы. Шындақла, Шинжаңдыке, Шинжаңның токыны сұртықы еткізіш алайды юқыры бесімлық 2-ші ел болып, линия омымы ұзылықы 3293 километр. 6 өлке автоном райондың халқып өтеді. Құрылыш ішкі кіріштірілгендің бұян, бұда 5 жыл сұртқы еткізілген ток мектары мәмлекет бойынша алайды юқыры бесімлік тұрақтылық ток еткізіш құрылыш іші де бірінші орынды тұрып келді. Бұл елі язда Әнхуй өлкісінің ток ішілтіш үкіде арқы-арқыдың еңі пәлі көрілді. 8-ші айда бүтін өлкінің ток ішілтіш үке ішкі қытым 69 milyon kilovattın eşip getti. Hefi, Şuancheng, Ma'anshan Katarlık 13 vilayet şehrinin tok işiltiş yükü de tarihi rekord yenilendi. Devlet Elektri Tori Şincan Elektri Energiya Çeklik Şirketinin akbarat bayanatçısı Liu Wenlong muhbirga tok işiltiş yukarı pellisi takabül turuş üçün Şarkı Cungar Vennen Turaklık Tok Yetküziş Kuruluşunun rayon halkı tok yetküziş evzellikini toluk cari kıldırıp Şarkı Gerbi rayonlarının tok işiltiş vakit perkedin faydalanıp Şarkı Cungu'nun keşlik yukarı pelli mezgilini elektri energiyası bilen teminleşke ünümlük trak bolgallıkını eğitimindak dedi. Kuruluşta en köp bolganda 11 milyon kilovat tok yetküzgeli Enhui ülkesi elektrik torunun yukarı pelli mezgilideki tok işiltiş yükünün tahminen 6'dan bir kısmını halkılıklı buludu. Bu 50 wattlık 200 milyon çırakını yorutkanı beraber. Tok yetküzüş yolunun bihater mukum yürüyüşüge kapaletli kılış için ademsiz uşku, akıl, maşina, hadımla çarlaş birleştirilen strolup yürüştürüş, asıra sistemisini berpa kılıp, püsküllerinin meşgulat ehvalını gözetiş, Tok bar halette tekşürüş ölçeş, tok almıştırış haleti, tok almıştırış kılapağını katarlık yadrolu püsküllerinin yürüyüş haletini her vakit ilgileşine küçeyttik. Bu yıl yazda, Şincan'da temperatura tarihtiki okşaş mezgildikinin yukarı seviyeye yartıldı. Sanji tok almıştırış ponkitida köpketim 40 selisiye gradüsünün yukarı temperaturluk avarayı görüldü. Gralışma üskünüle yukarı kuvvet bilen aylanğallıktan kızıp getip, tok yetküzüş bir hatarlıkıya bir kadar çoğun sınak elip geldi. Liu Wenlong, yürüştürüş asraş kadımlarının köpkül tedbirini ten kollanıp, üskünlerinin tekşi mukum yürüşüge kapaletli kılgallıkını eğitimindak dedi. Bir gevdileşken sağlık malumatlarının közeti sistemi sığı tayinip, püsküllerinin temperatura özgürsüge her vakit dikkat kılıp, tok almıştırış klapanını soğut sistemisi, sanayet su sistemisini çarılıp, tekşürüş kıtım sanını köpeytip, su pürküp, temperaturunu tövelletiş katarlık tedbirlerini emeliyleştirip, püsküllerinin tekşi, mukum yürüşüge hakiki kapaletli kıldık. Tomuz yazdaki tok işiltişinin yukarı pelli mezgelide Şarkı Cungar Vennen Turaklık Tok Yetküziş Kuruluşunun sırtkı yetküzgen toki cemi 20 milyard kilovat saatten aştı.
0: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Bu yıl Adonum rayon şehir bazarlardaki turalgu kuruluşu süpitini meksus tüzeşini tez alga sürüp dikkatini amının inkası küçük bolgan turbi yolu tosulup geliş, öylerden su ötüş, tamga çak getiş, turkundun purak yeniş katarlık turalgu süpitindeki ortak meselelerge merkezleştirip bütün zincirlik universal tüzeşini kanat yaydırıp şehir bazarlardaki turalgu kuruluşu süpitini bütün küş bilen östürdü. Yakından bu yan Ürümçi şehrinin Şimgo rayonadaki Tianjinfu 2. kararlık Türk kuruluşu meydanada 8 turalgu binası türüde ciddi kuruluş kılınıvat attı. Bu türde 2026 yılının ahırda bina ögzesini toluk yepiş mölçerlendi. Bu türde Congu Bina Karlık 3. kuruluş idarisi grubu Şincan Çeklik Şirketi kuruluş vazifesini üstüge algan bolup, umumi kuruluş kölümü 158.100 kvadratmetre. Türünün texnika baş injeneri Xen Junqiang muhbirga binalarının hemisinin yaxşı öy ölçümü boyunca selinidiganlığı, turxundun puraq yeniş, ögze tam sırtıdan su ötüş qatarlıq ammağa daxli yetküzadigan məsələlərni mənbədən tügitiş üçün yeni hünər sənət, yeni material işlətilganlığını aytıp mundaqdı. Məsələn, sırtqi tamnın ısıqlıq saxlaş qəvətini asasi gəvdə qurulması bilən bilə bir qeytimdili yasaj hünər sənitini qollanıb, sırtqi tamnın ısıqlıq saxlaş qəvətinin düşüb getişidən saxlandıq. İlgiri turxun yasajda təyyar turxun məhsulatını ikinci qeytim ornatış usulunu qollanadıq. Bunun da üstü və asınqi qısmıda yim etilməslik əhvali körülgəşkə turxun bilən azasi gəvdə qurulması da betonni quyuş basqıcıdla bir gəvdiləşdirib şəkilgi kəltürüş usulini icadi qollanıb, siyeniş yoşurun xəvbini tosuduq. Bu yıl 5-ci ayda avtonom rayon şəhər bazarlardakı turalğı qurulışı süpitini məxsus tüzəşni başlap, diqqətni aşxana tazılıq öyünün turbi yolu tosuluş, ögzə sırtqı tamnın işik dərizisi, aşxana tazılıq öyüdün su ödüş, tamğa çak getiş, turxundun puraq yeniş və tazılıq öyüdün sesik puraq çıxış qatarlıq qurulış süpitidə asan körüladığan məsələlərgə mərkəzləşdirib, turalğı qurulışı süpitini özdürüş xizmətini qanat yaydırdı. Hazırgıca avtonom rayon boyunca kuruluvatkan 251 kuruluş türü noktalık tüzeş dairesine kirgizildi. 102 tür Ultrak rayonu da aldını eliş tüzeş yeni teknikisi kengaytıp kullanıldı. Ahaliler köçüp girgen şehir bazarlardaki turalgı Ultrak rayonları da tosuluş, su ötüş, yerliş, sesik bırak çıkış meselesinin cemi 7516'si hel kılındı. Bunun içində şəhər bazarlardakı kona ultraq rayonlarını özgərtiş, xətərlik konu öylərini özgərtiş qatarlıqlarına birləşdirilib, 4993 məsələ həl qılınıb, 71000 ailəlik ammığa nəp yetküzüldü. Bu yıl Sancı oblastı, Sancı oblastının şəhər bazarlardakı turalğı qurulışı süpitidə asan körlədiğən məsələlərini məxsus tüzəş və süpitini özdürüşünün 2026-cı ilədən 2028-ci yılqıcı bolğan 3 yıllıq hərəkət layihəsini elan qılıb, 28 türlük konkret tədbirini oturğa qoyub, təfsili vaxt cədvəli yol xəritəsi tüzdü. Fukan şəhri şəhər bazarlardakı Kona Ultrak rayonlardakı binalarının ögüsünü su ötməz qılıb özgərtişini, özgərtişinin mühim noxtısı qılıb su ötməz yögümü materialıdın işki qəvətini yuqru ölçəmdə yatqızıb, su ötüb ketiş yoşurun xəvbini mənbədin tüptün tüzürün. Fukan şəhri Şərqi Cunqar Neft bazısı 1-ci rayonunun ahalısı Son Şau Cüən mundaqdırı. İlgiri bizdek en üstünki qavatta oturduğanlar yağmur yağışından bek qorqatdıq. Sırtta qattıq yağmur yağsa, öyge yağmur suyu ötüp ketetti. Kona Ultrak rayon özgertilip, bütün binanın ögüsine işki qavat su ötmez qavat yasalgandın keyin, öydün yağmur ötüp ketilgan ahvallar qaytı körülmedi. Sancı oblastılıq turalğı və şəhər yezi qurulışı idarəsi partiya qrupsının şujesi 1-ci dərəcəlik təkşürüb tədqiq qulğucu Vudi muhbirğa Konu Ultrak rayonlarını özgertiş arqılıq, xalq durmuşudaki ağırıq noktalarını nişanlıq həl qılıb, konu öylərini mu yaxşı öy qılıb özgertib, Kona Ultrak rayonlardaki ahallarını azana ultrış imkaniyetiga iki qılğalıqını bildirib mundaqdini. Məxsus tüzəş yolğa qoyulğandan buyan, Kona Ultrak rayonlarını özgertişkə birləşdirib, tosuluş, su ötüş, yerliş, puraq yeniş məsəlisidin 189-ni ünümlük həl qıldıq. Yoşurun xəvbini yep xalqılıq tüzəşini toluq işğa aşırdıq. Keyinki qədəmdə tüzəş nəticə ünümünü sicil müstəhkəmləb, öylərini bütün hayatlıq dəvriliki boyunca başquruşunun uzaq ünümlük tüzümünü takamıllaşdırıb, hər millət amısının turalğı cəhətki erişiş duyğusunu üzüksüz küçə etdimiz.
1: İstansımız muhbiri Leukiyayı xəbər qıldı. Şinjan tibbi daşöz qarmaqdiki 4-ci doktorxana, avtonom rayonluq Jungyi doktorxanası xalqqa qolay davolanış tədbirlərini sijil çoğunqurlaşdırıb, vaqtını uzartıb kesel kürüş ambulatoriyasının sığımını kengaytıb, dərəcəsini östürüşünü 2-ci qetim qanat yaydırıb, 8 çoğun xas pən tayanç mütəxəssislərini kesel kürüşkə yenidin köpəytib, hər millət ammısının tən sağlamlıqını qoğdadı. 9-cı ayının 10-cı günü kəs saat 8-də Şinjan tibbi daşöz qarmaqdakı 4-cü doktorxana, avtonom rayonluq Jungyi doktorxanası vaqtını uzartıb, kesel görüş ambulatoriyası məxsus rayonuda çıraqla yoruq bulub, xizmətlər tərtiblik işlənib atadı. Kündüzlük ambulatoriyadakı qıstancılıq, aldıraş şərait qısırışdırğanda, keçidə vaqtını uzartıb, kesel görüş ambulatoriyasında davalanış mühiti texmi azadı idi. Nurgun xizmetçi işten tüşüp, boş vaqtlardan paydalanıp, kesel körüstüş, mijaz, tənşitiş üçün kəlgən idi. Doktorxana yürek işki kesellikler 4-cü bölümünün müdir vıraçı, Ju Pengchen, səbirçallıq və inçikilik bilən kesellerinin salametlikini təkşürüp, kesellik alamətini sorab, kesellerinin xizmet və dəmeliş vaxtı, həm də salametlik əhvalıq birləşdirib, xaslaşqan diagnoz qoyuş, davalaş və kütünüş layihəsini tüzdü. O, mındak dedi. Ölçere saklavatkallarının 20 digidek, 30-40 netçi yaştik ile, ularının kısmeti ciddi, turmuş reytimi tiz. Şuna vaktida doktorluğu görünüş, pesil boyunca mijaz tanıştış, ular için intayin muhim. Şincan kış pesli uzak buluştak rayon alayidliki iyi. Bu yürek, mine, kan tomuru keselliklerine nispeten en çok hırs. Hazır yürek içki keselliklər bölümümüzdə vaqtını uzartıp

0: 2026 yıllık Cungu Dağ Haydau Halkara Motosiklet Dala Rally Müsabakası. Devlet grupsı da yardımcı küş bolmağan motosiklet grupsı boyunca birincilik erişkisi. Jürşin Taratkısı. Serhil Tor Abdombil Atırtı'nın mayeri Zakir Yakup Mündak dedi. Bu kıtım Dağ Haydau Rally Müsabakası naayet yakışı ötküzüldü. Bunun dinkin Dağ Haydau Rally Müsabakası'nın teyhimi terakki kılışını ümit kılımen. Yerlik motosiklet mahiri bolu süptüm bilen, memleketinin erkayıs çaylarıdaki, yana bütün dünyadaki dalla əvəskarlarını Dağ Haydau'daki Dağ Haydau Rally Müsabakası katnışıqa təklif kılımen.
1: Әмдей қысқа қабарлар аңлатымыз. Бұл жыл 1-ші айдан 8-ші айғыча Үрімчі Универсал Байждан Хали райондағы Байждан Хали кәсіплерінің импорт-экспорт қымыты 1 миллиард 950 миллион юаньге жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 24% ашты. Әжіветіш тараққият қуаты сижил күчейді.
0: Тайкешкен порты таможиндан өткізіш тәртібін сижил әлалаштырып, ақыл таможиндан өткізіш мұлазымытының дәрежесін өстірді. Yakında portun muşyel içindeki mal eksport miktarı 100 bin tonnadan eşip, Bultırkı'dan 110 gün aldığı sürüldü.
1: Sancı şehirlik ormançılık otlak tarmaklarının uzak müddet közetip ölçüşü arkalık, nöbetine devlet tarafından birinci dereceli koğdalıdığan yavayı hayvan, seyrik tumşuklık akutandan yüzdün köprakının Sancı şehrinin şimalıdaki çöllük ekologiya rayonu, Beyca Xayzi rayonuna makalışıp köpeyip yaşa vatkalıqı inıqlandı. Emde, Abdonom rayonumuzki Unal şehrinin avaraydın məlumat anlatımız. Ürümçide hava ocak, temperatura 19-32°C. Altay'da hava ocak, temperatura 14-31°C. Çöcek'te hava ocak bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 14-31°C. Gulcu'da hava ocak bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 16-32°C. Bordala'da hava ocak bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 16-32°C. Qarmayda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 21-33°C. Köytünde hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 15-34°C. Şehenzide hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 14-34°C. Sancıda hava uçuq, temperatura 17-34°C. Kumulda hava ocak, temperatura 14-33°C. Turpanda hava ocak, temperatura 24-38°C. Korluda hava ocak, temperatura 19-33°C. Aksu'da ötkünçi yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı, temperatura 13-26°C. Atışta ötkünçi yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı, temperatura 14-25°C. Qashqarda ötkünçi yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı, temperatura 15-28°C. Xotanda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 18-28°C. Ürümçide hava uçuq, temperatura 19-32°C boladı. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının ətliyəli xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki proqramımızın tərcümalları Mihray Osman, Aminə Nurahmet, Arzugül Xalıq, Muharriri Mədinə Mərdan, Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Dektorları Əsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya İstansısının ətliyəli xəbərlər proqramısını anlıqınanlarına rəhmət. Sılı şiddin aboneçilər terminalını düşürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yaxşımsızlar. Şincan radyo televiziya stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşanlarını qarşı alımız. Mən riyasətçi

0: yurtundaki yenilikla.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sayfımızda Şincan'daki sayahat hacatkallarının süpüde östürülüp derecesi aşırılgallık doğrusu da sözlep birimiz.
2: O da neç gündün bu yan, İli Narat Menzire rayonu boşluk yaylıkı da sayahatçilerin aydı köp oldu. Nurgun öz avtomobil sayahatçisi, Tianmu Tayyiblen köşmen çarucular turalgusi arasadaki Toktalgu rayonu da aram alganda, Koramtaşkı taklit kılıngan bir imaret olarını celip kıldı. Yakın bir pla bunun akli iktidarlık bedi'i amevi hacetxana şikayetligini baykadi. İsmi mu intayin şiiri tüske ege bolup Tianshan bağrıdaki erkin nefeslenivatkan taş dep atalgan idi. Bu amevi hacetxana yaylaq karlıq tağ bilen bir gavdalashgan bolup ishki qismi başqacha bir makan idi. Aqsıl induksiya aslahaları, aql induksiya aslahaları, turaqlıq temperaturlı qol yuyish supsinin hammisi tel bolup, muhiti pakiz rətlik edi. Nurgun sayahatçi maqtap, bu mən körgən ən həşəmətlik hacatxana deyişdi.
1: Yaqın qıyladın buyan, Şincan sayahat hacatxalları quruluşu salmaqını sizcil zor etdi. Hazırgıca, bütün Şincan boyunca sayahat hacatxallarının umumi sani 4335 yetdi. Bu yıl yeniden 188 mukum hacetxana, 47 köşme hacetxana seliş planlandı.
2: Altay Qum taş yolu da bütün liniya boyunca 7 orunda ölçemleştirilgen mulazimet ötünü tesis kılınıp, 293 ölçemleştirilgen hacetxana tesis kılındı. Nöbette 4 öten sırtkı içi bitildi. Ötende paskını su sümürüş avtomobili, əxlət pırslaş avtomobili, su bilan ta'minlash avtomobili saplandi. Ham maxsus tashkillangan atrat tozalik qilish, yurishtirish asrashni doimlik qanot yaydirdi.
1: Sondiki kamchiliklarni sijil to'liqlash, sayyohchilikning yuqori palli mazgilidagi mulozimat kapaliti iqtidorini o'stirish bilan birga, Shinjongning har qaysi joylaridagi sayyohat hojatxonalarini aplab-saplab ishlatishdan ahamiyat berish

Hürmetli radyo anlıkçılı, hem de Abdonum rayonundaki 16 yerden avaraydan melumatı anladınız. Ürümçide hava uçuk temperatura 19'dan 32 Celsius gradus kuce. Altay'da hava uçuk temperatura 14'dan 31 Celsius gradus kuce. Çöçek'te hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 14'dan 31 Celsius gradus kuce. Kulcuda hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 16'dan 32 Celsius gradus kuce. Bortala'da hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 16'dan 32 Celsius gradus kuce. Karmay'da hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 21'den 33 Celsius gradus kuce. Köytünde hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 15'den 34 Celsius gradus kuce. Şihanzı'da hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 14'den 34 Celsius gradus kuce. Sancı'da hava uçuk temperatura 17'den 34 Celsius gradus kuce. Komul'da hava uçuk temperatura 14'den 34 Celsius gradus kuce. Turpan'da hava uçuk temperatura 24'den 38

Aziz radio anglıqçı dostlar. Növbette Kırgızçı nakşılardan Pamir Kızı namlıq nakşını dil aramınlağı sunumuz huzur ağaysıla.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincan Radyo Televiziyası dansının sanat sahnesi programı boyunca anlatış bedup, yaktırıp anlığınınla rahmet.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, yakında yürek muskul kesilini alahide davalaş boyuca, memleket boyuca ülke körüsteş merkezi, Şinşu Uxuasiya Türi Abdunum Rayonluq Xalıq Doktorxanısı da yolu koyuldu. Şunun bilen billa, Şinjan'daki tunci qeyliplaşkan, qeylillaş tüpüdeki yürek muskul kesellikleri, maksus kesellikleri ambulatoriyası işe kırıştırıldı. Bu ambulatoriya Şinjan'nın bu sahadaki maksus keselge diagnoz koyuş, davalaş sistemisindeki boşluğunu toldurdu. Bunun denkeyin, rayon içindeki bimarlarının köp cayığı berişinin hacidi yok. Şinjan'da dəl cayıda bir mı bir tekşürüştün uzak müddet iz qoğlap ziyaret kılışkıcı bolğan bütün ceryanını kalıplaştırıp diagnoz koyuş, davalaşını tamamlayalaydı. Qeylillash tipidagi yurak muskul kesili bir xil irsiyat xarakterlik yurak kesili. Shundaqla yoshlar, o'smirlar va tan harakatchilarda yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketish eng ko'p ko'riladigan kasallik sabablaridan biri. Bu kasallikning dastlabki mazgili intayin yoshirin bo'lib, shindan to yoki tajribasiz doktor ranglik bechov orqali tekshirishda osonla diagnoz qo'ymay qoladi. Kelin-kelik sallıq məlumatlarda körüstülükçe, təxminən 3-dən 2 qısım bemar tosuluş xarakterlik işkiləmci tıpkı təvə işkən. Yürək ixtidarının zaxmılınışı bir qədər eğir bolub, ölüb getiş nisbiti tosuluş bolmağan bemarlarğı qarğanda həssilə yolunun besim pərqi hər 20 mm simap törüge aysa, ölüb getiş yagi yürək yolunun besim pərqi hər 20 mm simap törüge aysa, ölüb getiş yagi yürək köçürüş xəyüb xətri təxminən 24% aşırıgən. İlgiri nurgun bemar şu jayda maxsus kesel körüş orni kemçil bolğaşqa, köp hallada nurgun doktorxana, nurgun bölümlərge yötkülüp diagnoz koyuşqa toğır keletdi. Bir qısım xatarlik bemarla şu sebepten en yaxşı davalaş pürstini koldun berip koyatdi. Abdunum rayonluq xalıq doktorxanısı yürek ve kan tomur tibbi davalaş merkezinin muavin müderi Pın Xoy tonuşturup mındaq dedi. Maksus kesellik ambulatoriyası doktorxanının yürek ve kan tomur tibbi davalaş merkezinin köp pänle hämkarlıq sistemisiga tayinip, yürek işki bölümü, tasvir bölümü, bechov bölümü ve yürek taşqı kesellikler bölümü qatarlıq bölümlerdeki mutaxassislarning küçünü biriktirip, bir mi bir tekşürüş, diagnoz koyuş, davalaş, başkuruştun ibaret bütün ceryallıq ölçemleşken yolunu barpo qildi. Bemarlar öyinin aldıdıla gen tekşürüş, yürekni ultra avazlıq tekşürüş, yürekni xıtsıdı tekşürüş qatarlıq ılgar tekşürüşlerini tamamlap, enik diagnoz koyuş ve sistemilik bahalaşka erişeleydi. Abdunum rayonluq xalıq doktorxanısı bütün Abdunum rayondaki nurgun davalaş aparatları bilen birlikte türünü yolu koydu. Hem de yukarı tövendeki yötkep davalaş iştipaqi orullarına veviski berdi. Bu doktorxananın muavin doktorxana başlığı Şiyong Tao mundaq dedi. Bunun denkeyin dövlətinin alaqdar pen texnika muhim məxsus türlərədə qurulğan, rəqəmləşkən aqıl supu bilən dövlətinin kelin-kelik noxtılıq məxsus bölüm quruluşu türügə tayınıb, yuqur səviyyəlik diagnoz qoyuş, davalaş ixtidarı bilən rəqəmləşkən aqıl başquruşunun çoğqır yuğruluşıqı türtkü bolub, hər millət amini işki aldıda qeyliplaşqan sistemilik bir bekət şəklidiki diagnoz qoyuş, davalaş mulazımıdadan bəhərmən. Qilimiz. Kelgusidan doktorxanımız rayon ilim bo'yicha tarbiyalash orqali asosiy qatlam doktorxonalari uchun yurak muskul kesiligi diagnoz qo'yish, davolash ixtisosliklarini yetishtirib, asosiy qatlamning farqlandirish va yotkap diagnoz qo'yish iqtidorini tadrijiy o'stirib, texnik ko'p bemorlarni vaqtida qutqizish, davolash imkoniyatiga ega qiladi.

0: Asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programmasını alışınlarını karşılığımız mən riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Solution aboneciler terminalı da maskadamda anlatılıdı, hem de her vakit kayta anlayılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mündaq məzmunla boyunca anlatış birimiz. Kanun haberleri sayfamızda özgertiş kirgizilgen elektr energiyası bexatarlik hadisesini ciddi bir taraf kılış ve tekşürüp bir taraf kılış nizami ilan kılındı. Qaramay şehri Tunji Dilo'da sotka katnışıp davağı cevap berişini başkuruş çağrısını ilan kılıp birinci başlıklıqının kanunçılık mesuliyetini çiğnitti degen haberle dektanladı boludu. Dilo ve kanun sahibimizde, Turalgu rayonunda tordi kelişip, öy icari iliş ticareti bilen şugulanışkı bulamdu degen Dilo misalını sözləp berimiz. Amma üçün əməli işqilip beri sahibimizde, muddatki bölüp pul qaytırış kelişiminin arqısıdiki kanun yürgüzüş ılıqlıqı degen məzmunda toxtalımız. Hürmetli radyo anlıqıçıla, Qinan Sadiqtanla, bugünkü kanun sizge hemrah programımızın təpsili məzmunlardı bolsun. Kanun haberleri. Özgertiş kirgizilgenden keyinki elektr energiyası bexatarlik hadislerini ciddi bir taraf kılış ve tekşürüp bir taraf kılış nizami yakında ilan kılındı. 2027 yıl 1 ayının 1 günüden başlap yolga koyuladı. Nizam cemi 38 madde bulup, özgertiş kirgizilgen asaslıq məzmun tüvendikçe. 1. Elektr energiya karxanaları, elektr energiya aboneciləri qatarlıqlar bir tutaş orunlaşdırışqa boysunışı. Alaqadar ölçem ve texnika qaydısını qattıq icra qılışı. Hadisi yuşurun xalpini rətki turğuzup təkşürüşünü küçəytişi. Elektr energiyasını orunlaşdırış aparatlarının belgilimige qattıq əməl qılıp, elektr torunun yürüyüşünü kontrol qılışı aydınlaşdırıldı. 2. Elektr torunun kölümü və qurulmasının özgürüşü, tok çıxırış üskünlərinin torğı çetişlik ixtidarı, elektr torunun yürüyüşünü kontrol kılış təlifi qatarlıq amıllar bir tutaş planlanıp oylaşılıp, hadisinin dərəcəsini ayırış ölçümü tanşap mükemmelleştirildi. 3. Elektr energiya karxanaları, elektr energiya aboneçilerden başkalarını elektr torğı kırgızıp yürüyüştiki asasi gəvdə muşun nizamının tədbiqliniş dairesine kırgızılıp, onlarının münasip elektr energiya bexatarlik məsuliyeti aydınlaştırıldı. 4. Elektr energiyasını orunlaştırış aparatının hadisi doklat kılış məsuliyeti aydınlaştırılıp, elektr energiya karxanalarının hadisi boyunca ciddi kutquzuş yardım veriş lahiyası tüzüş hem karallik manevergi təşkilləş, hadisi boyunca ciddi kutquzuş yardım veriş sistemisi kuruluşunu küçəytiş tələb qılındı. 5. Hadisini təkşürüp bir taraf kılış mexanizmi əlalaşdırılıp, hadisini təkşürüş qrupsi, revizya organına ahvalını umumi uxturuş kılışı, hem onu hadisini təkşürüşke katnışkı təklif kılışı, hadisini təkşürüş doklatını kanun boyunca cemiyetke vaxtada ilan kılışı, alaqıdır tarmaqlar hadisinin olduğunu iliş ve tüzütüş tedbirlerinin əməl ilişiş ahvalını baxalışı, hem baxalış neticisini cemiyetke vaxtada aşkarlışı kereklikke aydanlaştırıldı. Yakında Qaramay şehri memuri organlardaki asaslıq məsul kişilerinin yıllık Tunji deloda sotqa chiqib arzga javob berish ham taftish isboti anglash ma'muriy qayta qarab chiqish bo'yicha isbot anglash xizmatiga qatnashishini boshqarish chorasini rasmiy besib tarqitib yo'lga qo'yib, yillik Tunji deloda mas'uliyatni qattiq ado qilish tizimini o'rnatish orqali asosliq mas'ul kishilarning sotqa chiqib arzga javob berishidagi kamchiliklarni to'liqlab, rahbariy kadrlarning qonunchilik qurilishidagi birinchi mas'ul kishilik mas'uliyatini chingitib, qonunchil hukumat qurilishining cho'nqurlashishi puxta bo'lishini sijil olg'a siljitdi. Yaqin qiyladim bu yanning Qaramay shahridagi ma'muriy organ mas'ullarining sotqa chiqib arzga javob berish nisbati uzoq yillardan buyon 100% ni saqlab kelgan bo'lsa-mu, lekin asosliq mas'ul kishilarning sotqa chiqish nisbati aran 26% ni egilgan. Ama ma'muriy organ ustidan arz qilsa, ma'muriy organning asosliq mas'uli sotqa chiqib arzga javob berish umumyuzlik amaliylashtirilish bilan billa asosliq mas'ul kishining sotqa chiqib arzga javob berishida yanala ojiz xalqlar saqlangan. Jonqo xalq jumhuriyatining ma'muriy qayta qarab chiqish qonunidagi aloqador talablarga birlashtirib, Qaramay shahri maxsus tuzum chiqarib, tuzumlashtirish vositasi orqali mas'uliyatni ado qilish takshib bo'lmaslik masalasini hal qilib, rahbariy kadrlarning mas'uliyatini ado qilishini doimlashtirish, qiliplashtirishga haqiqiy turtki bo'ldi. Chorada mas'uliyatni ado qilishdagi qattiq qoida oydinlashtirilib, ma'muriy da'vo Taptish ishlarida isbot anglash, ma'muriy qayta qarab chiqish delolari qabul qilish vaqti bo'yicha ratga tizilib, yillik tunji delolarga ma'muriy organning asosliq mas'ullari jazman sotqa chiqib arzga javob berishi isbot anglashi kerakligi aydinlashtirildi. Aloqador qonun hujjatlariga yillik tunji delo deb bir tutashi eskartilib, Adliya ma'muriy tarmoqlari harakat holatida boshqarish tizimlik daftari turg'izib, doimlik nazorat qilish

0: daimlik ot mudofiyasini boshqurishni amaliylashtirishi kerak. Nuqul holda uy degan turalg'u deganni bahona qilib o'zini oqlab, ot mudofiya javobgarligidan o'zini qochirishga urinishning qonun asosi yo'q. Ang oxirida sot mahkamasi LXning barliq da'vo talabini rad qilish to'g'risida hukm chiqardi. LX narazilik arzi sunğandan keyin Ürümçi şəhərlik Otur xalq sot məhkəməsi 2026-cı il 7-ci ayda 2-ci sot hökmü çıxırıb əsli hökmünü küşə qıldı. Bu delonu bejirgüçi sotçi mundaq tanışdırdı. Ot müdafiəsi faqat bunun içindəki bir ötkəl. Turalğını tordi kelishidigan öyge özgərtiş qanun cəhətdə tipik bolğan turalğını ticarət xarakterigə özgərtişdək ticarət hərəkətigə təvə bolub qoşunla ötkildən ötüş kerak. Bir aile koşulması mı bulmaydı? Jonqo Xalq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Desturunun 279. maddesindeki belgelemeye asasen, öy egeleri kanun nizam ve başkuruş kaidesi xilaplık kılıp, turalğını ticaret karakterlik öyge özgersi bulmaydı. Öy egeleri turalğını ticaret karakterlik öyge özgertişte, kanun nizam ve başkuruş kaidesiye emel kılgandın sırt, paydı ziyan münasibeti bar öy egelerinin birdek makullığını ilişi gerek. Bu yerdeki birdek maqulluğunu eliş, köp sallıq koşuluş, emes, pakat bir koşuna karşı tursumu ticaret kılışkı bolmaydı. Şunun bilen bile Karaşlıq Oltraq rayonunun başkuruş kaidesi de ticaret karakterlik turalgı kılış inik çeklengen bolsa, meyli koşunlar koşulsun, koşulmusun, tordi kilişip, öy icar beriş birdek katlıq çekilnudu. Amalıq başkuruş mesuliyetini cezmen emeliyleştiriş gerek. Rast nam bilen tizimlaşını çüşürüp koyuşku bulmaydı. Tordi kelişip öy icarige aladıqallarının yötkilişi mürekkep bulup, amallı xayıp xatırı yukarı rayon hesaplanıdı. Ticaretçiler cezmen köçüp kirgenlerinin rast namını tekşürüş, bütün ceryanlı tizimlaşını katlıq əməliyleştirişi gerek. Qoramığı yetmigenlerini kütüvelişte Gong'an ministerliğinin alaqıdar taleplerini qattıq icra kılıp, Gong'an belgelimizi boyunca öy mənbəsini enge aldırışını tamamlaşı gerek. Amuvi rayonlarga belgelimi uygun halda köz döş aparatı ornatıp, sınğı elip saxlaş vaxtı 30 gündün kem bolmaslıq gerek. Öyünün salahiyet ölçümü bolsa, belgelimi xılap halda özgertişke yol koyulmaydı. Barlıq turalğuların hämmisini tordi kelişip icarge beriş öyü kılıp özgertişki bolmaydı. Xatarlik öy, belgelimge xılap selingan kuruluş, yer astı öylerini ticaret karakterlik yataq sorunu kılıp işiltiş kanun boyunca men'i kılınıdı. Bezeş, özgertiş ceryanında eğirlik götürüş kurulmasını buzuş, ot öçürüş yollarını etivetiş, işik derizlerini etivetiş, kattıq men'i kılınıdı. Eğer ot müdafiye kemçil buluş sebebinin ot apti, adam ölüş yarınlış gelip çıksa ticaretçiler haqtalep tölümünü üstüge eliple kalmay, kılmışı eğir bolsan yine cinayişle cinayetige çetiladu. Öy icarı elip ticaret kılışta öy igisinin yazma icazıtı buluşu gerek. Eğer icarı toxtamıda tordi kelişip öy icarı berişge enik yol koyulmağan bolsa, öz beşimçilik bilen özgerse toxtamga eğir xılaplı kılgallıq boludu. Öy igisi toxtamını bikar kılış, cevapkarlıqını sürüştürüşke hukuklu. Programının torda hemtürütkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesele soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, Slushiting aboneçila terminalını düşürüp, programda hemtürütkü bulup söz kaldırsanız boludu. Programının texim köp esil məzmulları Slushiting aboneçila terminalıda. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radio anlıgıcılar, Şinjan radio televiziya stansısının münbet tuprak programısını anlayışınlarını karşılamız, mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Dostlar, bu qidimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlatış birimiz. Güllünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde, ili oblastının özgeci su məhsulatları baxmıcılığı, yezi kentlerini gülləndiriş, ammini, beytiş yolunu açdı digə məzmunlarını ediyikitinlağı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde, yeziklik maşinaları avantgardi sünfu tan, əməli işləş arqılıq, iyilik tikləşinin cevap qayğızını pütüb çıxdı digə məzmunlarını ediyikitinlağı sunumuz. Yeziklik yeza dekallarga alaqadar uçurlar sahibimizde, devletimizde açlık karxanalarının yıllık sanayet umumi məhsulat kımeti 4 trilyon yuandan aştı. Mutaginlik sot yetiştiriş texnikisi Şinjan'da yazgı buğday bilen şal sortını yaxşılaş süretini tezlettiği qatarlı uçurlarını anladımız. Hoş, hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi deyiqtınla programımızın təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı Slushing Abonecilar terminalı da masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqıt qaytırıp anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatkan Yezik kentlagi nazar.

0: 6 5 ماهرلري
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimizde sizlerge. Yezilik Maşinleri Avangardi Sün Futan'ın hikayesini sözlep birimiz. Et yazda yer terip, yazda perviş kiliş, küzde yığıp kıştı saklaş. Qaban ahiyası Kölbay Bazırı Balta kentinin bir bayan etizliği de türlük zamanı bir yeziklik maşinaları toxtumayı ötüşüp, yuqur ünümlük məşğulat qilip, zamanı bir yeziklikinin süpütini östürüp, ünümünü aşırışqa. Yezikent kəsiplerinin cüş urup ravaşlanışıqa küşlük kuvvet koştu. Hayati küçü urgup durgan bu Çaumınla yurti tüprakıda Sün Futan öz yurtada yıldız tartıp sahra arzusuğu intilip yeziklik maşinaları kəsbini çoğunqurlaştırıp iyilik tikləş yeni yolanı batırlıq bilen açtı. Əməli işləş, məsuliyyətini zimmigi iliş arqılıq, yezi iyilikini zamanı vilaşdırışqı küç qoşub, əsli məqsəd,

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anlavatqınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programmısı. Əmdiri qıtınla, yezikliki yeza dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsın. Yakında ötküzülgen 8-ci növetlik Cungu Aşlıq Sodi yığınada Dövlət Aşlıq ve Maddi Eşya Zapas Saqlaş İdarısının başlığı Liu Huanxin'nin tonuşturuşça, hazırgıca memleket boyuca aşlıq karxanaları 24 manğı yetip, yıllık işqa aşırılgan sanayet umumi məhsulat kımeti 4 trilyon yuandın. 3'ten bir kısmıdan artıq ölkelerinin məhsulat kımeti 100 milyard yuandın aşqan. Memleket boyunca cemi 33 ülke derecelik rayon amevi danlıq markası. 117 şehir nahiye derecelik açlıq rayon amevi danlıq markası şekillengen. Devletimiz yıllık açlıq hosolu da 650 milyon tonnadın yukur buluşunu sıcıl mukimlaştırgan bulup, 2024-li, 2025-li uda şikicil 700 milyon tonnadın aşkan. 2025-li kişi beşiğe doğru keledigan açlıq miqdarı 508,9 kilogramğa yetip, dünyanın otırcı səviyyəsinin eşip ketken. Açlıq ambar zapsi umumi cəhətdə bir qədər yuqarı səviyyədə turup, kurulma orunlaşdırılışı özliksiz əlalaşqan. Təminatqa kapalatlı qilish ehtiyacını ünümlik qandırğılı boladıkken. Memleket boyunca ölçemlik açlık ambarlarının mükemmel ambar sığımı 730 milyon tonnadan aşkan. Tövən temperatura, ölçemlik tövən temperaturası saklaş ıqtidarını hazırlayan ambar sığımı 220 milyon tonnağı yetip, memleket boyunca ölçemlik açlık ambarları mükemmel ambar sığımının 30%'ini ilgilegen.

Yakında içilgan Avtonom Rayonluk Atom Energiyası Yezi İgilik Şunas Cemiyeti'nin 10. Kıtımlık Azala Yığınıda mundaq haber ilan kılındı. Eğri İonluk Dəste Gen Grupsi İlmi Akli İktidarlıq Layihalab Sort Yetiştiriş Vekillikideki Mutagenlik Sort Yetiştiriş Yeni Teknikisi Şincan Yazgı Buğdiyinin Nacar Şaraitki Çıdamçallıqı Şalının Şorgı Çıdamçallıqı Katarlıq Sort Yetiştiriş İhtiyacıga Yüksek Derecede Mas Gelip Əməliyleşip Kullanılışı Tezletilmekte. Mutagenlik Sort Yetiştirişte Radiyasiya qatarlıq fizikilik amıllar arqılıq ziraatlarının irsiyat özgürşini kəltürüp çıxırıp, yeni uruq plazmasını yasab çıxıp, sort yetiştiriş dəvriyilikini qısqartıp, irsiyat asasını beyitidu. Şincanlıki yazgı buğday terikçilik rayonlarıda qurğaqçılıq köp, temperatura yuqırı bolıp, şal uzaq məzgil şorluq yerini yaxşılaş məsilisigi duç kəlgəşke, özgücə qarı aşlıq, cungi doğru materiallarının uruq plazması mol bolsımı, lekin sortta yenilik yaratış arqıdı qalğan idi. Şinjan'da yazgı buğdayının mutagenlik sort yetiştiriş, yeni sortni tallap yetiştirişi 30 neçi yıl davamlaşkan bolup, Avtonom Rayonluk Yezilik Pallar Akademiyası Ziraat Tadqiqat Orni radiyasiyalik mutagenlik özgertiş bilen molekulalık belgini koşumcu vasıtı kılış arqılıq tallaşni adetteki şalgutlaştırış sistemisi sındırıp, yukur önümlük dəl cayda sort yetiştiriş süpsi bərpa kılıp, tallap yetiştirgen yeni sortni 20'den aşırdı. Bunun içində Şinçün 26-cı nömr, 37-cı nömr, 44-cı nömr qatarlıq bəlgi sortla işləb çıxırışda yetəkçi orunu egiləb, buğday etizidiki asasi küçkü aylandı.

9 ayının başlarında Xuşut nahiyasının Şintara yezisindeki pişiklaştipidiki baş piyaz təcrübe etizi mol husulunu kütüb aldı. Dehqanlar terikçilik məzgilini çın tutup, yığış, ayrış, xaltığı kaçılaş məşğulatını qanat yaydırdı. Bu sortunun mobişi husulu 5 tonluğu yetidigan bolup, her mo yarının paydası 1000 yuandan aşıdı. İqtisadi önümü görünerlik. Yakın kıyılardan boyan, Xuşut nahiyesi öz cayının su, tuprak kelimatıgı maskeledigan, ala süpetlik iqtisadi ziraat sortlarını tallap kırgızıp, yerinin husul önümünü sıcil östürüp, dekkalanın kırımını aşırışıga küç koştu.

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atılmaydı sahibimizle başlayımız. Şincan konu mehallelerini özgertişte yana tedbir kullandı. Ürümçi şehri Tianshan rayonu Cengo yoludaki 220. numaralı Tianshan sarayının 8. numaralı korosuğa kirgeninizde asfalit yol pakız, retlik bulup, sırtkı temi yip yana tüskü kirgenlikini görürsüz. Bu konu oltrak rayonlarını özgertiştiki en canlık halk durmuşunun ıhçam görünüşü. Bu yıldın bu yan Şincan konu mehallelerini özgertişine sicil algı sılcıtıp, konu binalarının tamları bozuluş, türbülleri konrap getiş, yürüyüşleştirişi yetersiz boluş katarlık ağırık noktalarına karta şarait kıkarap iş görüp, ilgirki bir tutaş tam suvaş, hem yerini okşaş kılıçtek yirik özgertiş endizisi bilen hoşlaşıp, her bir koronun konu kıyafetini özgertip, eplep seplep turuştun rahat bir hater öydü turuştek süpetini yukur götürüşüne iş kaşırdı. Konu mehallelerini nemiş özgertimiz, kandak özgertimiz, bunun da ahalilerinin en pikir bayan kılışı yok okuba. Şincan'ın her kaysı çaylardaki bu yılki gevdilik özgürü şu ki, konu mehallelerini özgertişte hem mi bir de yakta heydelmedi. Belki ahaliler oturgu koyuş, hükümet sepleştiğinin ibaret endizi yolgu koyulup, söz kılışı yok okuyu anmadı boldi. Çünkü Kaşkar şehri Koğan yezisi 2. numaralı Cenab-ı Mahalle, Şelyüyen mahallesi de bir neçe ahale uzun orundukta oturup paranlışı vatattı. Balıla Köngül Eç rayonu da oyna vatattı. 20 yıl ilgiri bu yerinin yolları yakşı emesiydi. Abdümobilla kalaymakan tohtutup koyulattı. Bu mahalle 2003 yılı kurulgan bulup, köp yıllardın bu yan sistemilik yenilanmagan. Sıklık su bilen temilleş, su çıkırış türbü liniyeleri iğir derecede datlaşıp ketken. Kış gelişi bilella par ısımaslık, türbü yollardın su ekiş katarlık ahvalla köp görülgen. Tehi ölçemlik abdumobil tohtutuş orni ve aram iliş rayonu yok idi. Bu yıl Kaşkar şehri kapaletlik icarı öyleni yenidin seliş. Şehir içindeki kentlerini özgertiş, konu mehallelerinin süpütünü östürüştün ibaret, küçücüğün kuruluşunu bir tutaş pilallap algı sılcıttı. Şelüyen mehallesi özgertilgen mehallelerinin birgi aylandı. Özgertiş başlangan deslepki mezgilde, şu cay hem mübap kuruluş layihesini şop peti köçürüp gelmey, söz kılış hukukunu ahalilerge tapşırıp beldi. Mehalle uda neçkün mehal hoylusu da keniş yığını içip, kıyın meselelerini bir mi bir retlep, özgertiş talepini tızımlap, ahırda türbü torunu yenilaş, yollarını katıklaştırış, bihaterlik aldığını eliş derecesini östürüş, istirahat bağıtısı kuruluşu katarlık, yadroluk özgertiş tizimlikini cemlep çıktı. Bu yerde oltuşluk Gülmire Adil, hazır mehalimiz pakiz, retlik, sepergi çıkış bihater, kolaylık, könlümüz nait hatırcayam dedi. Esli orne, esli kölü mü, esli egizliki. Bu Ürümçi şehri Tianshan rayonu Cengo yoludaki 220. numaralı Tianshan sarayının 8. numaralı korosunu kayıt silişte aydınlaştırılgan üçteler. 1981 yılı pütken bu konu bina 2024 yılı 9. ayda çekip yetiştim burun D-derecelik heterlik öyde bahalangan. Ürümçi şehri Tianshan rayonu ahalilerinin turalgı şaraitini yakşılaşının ciddi ihtiyacı ve dairesini kengayçişke soğudulaştırıp etişki bulmaydıgan riyal kıyıncılık aldı da hükümet yitekleş koşulgan ahalile özü meblağ toplaş. Koşulgan siyaseti yanılık yaratışını birleştiriş usulunu kullanıp bu ketimki kuruluşunu çekiş, seliş işlerini tamamladı. Tianshan'ın cenubi şimalığı nezer salsak, el rayı yitekçi kılıngan konu mehallelerini özgertiş arka arkadın emeli iyileşti. Özgertiş adli haldaki tam akartiş yol yasaş bulmasın, belki onun ihtiyacını başlanış noktası Ammanın razı mellikki ölçem kılıngan bir kıtımlık inçki tüzeş emili idi. Konu mehallelerdeki yaşangallarının nispeti umumuzdik yukarı bulup, binağı çıkıp kıyım buluş nurgun yaşangallarının beşini katırgan işiydi. Şincan Uygur Aptınım rayonunun her kayıs çayları yaşangallarga maslaştırıp özgertişini, konu mehallelerini özgertişti ki muhimnin muhime kıldı. Börtüla şehri Luyen mahallesi de ahalıyla mukim yürüvatkan liftini gördü. 72 yaşlık Puhun Naita yacallandı. O mundak dedi. İlgiri lift yok idi. Onun üstüge üyüm 6. kevetti bolgaçka sırtkı çıkışını ancı yaktırmaydım. Hazır lift ornatılıp bek kolaylık bop getti. Her günü tamak yap bulupla binadın çüşüp aylınıp çıkıdıgan boldum. Luyen mahallesi 2005 yılı kurulgan. Köp kıvetlik, liftsiz tipik konu mahalliydi. Bortla şehri 2025 yılı konu mahallelerini yaşangallağı maskeledigan kılıp özgertişini devamlı ilgiri sürüp, bu mahallige lift ornatışını noktalık halk turmuşu türü katarıgı kırgüzdi. Özgertişinin destepki mezgilide tövən kıvetliki ahalile şavkun, yoğurukluğunu tosu veliştin ensirep, lift orantışka koşulmasız keyfiyatı da bolgan. Ama yukur kavetteki yaşangalla lift orantışını tekezzalık bilen kütken. Koşnula arsıdaki ıktılap kuruluşunu bir mehal tohtutup koygan idi. Her kaç taraflarının menfaatiki ten itibar beriş üçün mehal hizmetçileri kengişiş net meydanını, mehalideki dem iliş orunu, ahalilerinin işki aldığı yötkep, iştin çüşüş, hatta ahırdaki vakıttan paylanıp, öy mü öy alakalışıp, bina kıvetlerini perklendirip, meblağ çıkırış layasını otturgu koydu. Tövən kıvetki ahalile hıracatını tən çaçmısı mı buludu? Yukur kıvetki ahalile bina kıvetleri bu içe pelenpeysiman nek tapşurdu. Şunu bilen bir vakıtta amuvi fontunu toğırlap çıkırıvitiş yolları eçilip, ahalilerin iqtisadi besimi zor derecede yenikletildi. Evrişim mürəssə qılış usulü qoşnula arsıdaki ziddiyyətini oğuşluq əl qıldı. Manas nayəsi Cavyu Yin kənti Yacun məhəllisini özgərtiş cəriyanı da yaşan qallarqı maskeledigan inçki alqılığını inçkiləşdürüb, koridorunun işik derizilərini kenaytib, məhəllinin saylı qılış liniyəsini əlalaşdırıb, yukur tüvən birikmi çinik saymallarını səpləb, yaşan qallarının çinik iş, balılarının oynaş ehtiyacıqa tən itibar bədi. Ürümç şehri Tianshan rayonu, Guanghua yolu, Bölek rayonu, Nokul hoylunu özgert çiçeklimisini buzup taşlap, tamlı çekiş bilen hoylunu özgertişini birleştiriş. Böleklerini tutaştırıp süpetini östürüş arkalık, bir tutaş pilalla bir kanç leftini koşup ornatıp, tutaştırılgan böleklerdeki amuvi paliyet boşluğunu birleştirip, Bölek rayonudaki net yüz yaşangan kişini binağı çıkış kıyım buluş meselesi bilen hoşlaşıp, binadın çüşüp aram iliş, Koşnula bilen pikir almaştırış imkaniyeti iyi kıldı. Koşnula arsıdaki ıhtılapını el kılıçtın, inçke, tosalgusuz deridisini östürüş kice, yaşan kallarga maskeledigan kılıp özgertiş, nokul katlık detallarını sepleş bolmastın, belki yaşan kallarının hakiki turmuş menzirisini mevkaya kılgan bir yürüyüş süpetini östürüş layas. Delce ayda tedbir kolunuş, ıllıklık yetküzüş mulazımeti arkalık, konu mehalile, Hakiki türde yaşangallarga maskeledigan, yaşangallarını hatırcam kılıdigan, yaşangallarga ıllıklık yetküzdigan bəxtlik makanga aylandı.
2: Sayahatçılar iyilik tikligüçlərge aylandı. Buyluqdaki hayati küşkü tolgan avat turmuş mənzirisi mədəniyyət sayahatının yeni hayati küçünü urğuddi. Baş küz pəsildə Şincanın Turpan şəhəridəki buyluq yeşillığı bürgəngən. 1000 metr uzunluqdaki

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım. Radyo alıcı dostlar, Asya Tinç Okyan İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın Cungo ile yürüyüşlük faaliyetinin bir bolu süpüte bilen Asya Tinç Okyan Taratkula yukur derecelikle münbiri 9. ayının 5. günü Guangdong ülkesinin Shenzhen şehirde ötküzüldü. Münberdin burun münberge katnaşkan kısmen vekille Çuhay Cungşengi berip, Cungoçu zamanı vilaştırıştın küçük tomurunu eskilip, Asya Tinç Okyan rayonu hemkarlıkının callık ülgüsü üstüde izlendi. Hürmetlik radyo alıcılar, hem de yıkıtınla programımızın tepsili mezmurları da bolsun.

Hürmetlik radyo alıcıla, bir bayan deniz zümrettek dolkullanıp durdu. Şangang, Juhay, Aumin, Çonkörü ki denizini toğırsağı kesip ötüdü. Kamaletki yetken kuruluş tekniks arkalık selingan Çonkörü, Guangdong, Şangang, Aumin'den ibaret üç çayını tutaştırıp, Çonkoltuk rayonunun yuğurma terakkiyatıga küçük türtki boldı. Pero Andes agentliğinin başlıkı Felix Paz hayacallangan halda, biz huddi Jungo'da uçuraşkandek, tutaştırış küçü arkalık hemkarlık çoğunkurlaştırılıp, ortak tonuş mücessemlenip, rayonun ten terakkiyatı ilgiri sürülüdü, dedi. Asya Tinç Okyan İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın Jungo yili yürüyüşlük faaliyetinin biri bolu süpütü bilen, Asya Tinç Okyan Taratkula yukur derecelikle munbiri, 9 ayının 5 günü Guangdong ülkesinin Şinjin şehirde ötküzüldü. Münberdin burun Münberge katnaşkan kısmen vekille Juhay Jungshan'ge berip, Jungochi zamanı vilaştırışının küçük tomurunu eskilip, Asya Tinç Okyan rayonu hemkarlıkının jallık ülgesi üstüde izdendi. Hıngçın Guangdong Aumin Çonkur hemkarlık rayonu'a caylaşkan 220 kilovoltluk Çinyun transformator ponktıda 4 putluk maşini it, şeğil yolda menip, asası transformatorunun yenigi kelip, beşini kötürüp, süratki tartıp, temperaturunu ölçep, sallık malumatlarını vaktide yetküzdi. Bütün ceryandaki herkiti ravan boldi. Mikroniziya Federasyası Ponapev Ştatlık Omuvi Radyo Stansısının akbarat baş nazaretsi Filav Li'in Feriderik mandak dedi. Maşini adem, İnsanlarının ornını elip, mürekkep, katerlik muhit kikirip, tekşürüş ünümü ve bihaterlik seviyesini zor derecede östürdü. Transformator ponkti ekli üskünü bilen, süni ekli hesaplaş usulü katarlıklarını birleştirip, elektr torunu asıraşını iştin kiyin ciddi remont kılıçtın, iştin burun signal berişki karap buruluş yasaşını ilgiri sürdü. Bu xil texnikanın Asya Tinç Okyan rayonu ve Aral devletlerinin tok teminatı mukimliğiga yardım berişini ümit kılaman. Jungodaki tunji Guangdong, Şangang, Aumin energiya pen tadqiqat hem bahri supsi bolgan Hıngçın rakamli karbonsuz Aral hem bahri tajribaxanasi Şangang, Aumindeki ali mektepla, karxanala ve yaş ijodkarlarga yuzlanıp ufqumni dalillashtin Nek meydanda sınak kılıp, yasaşkıcı bolgan bütün zencirlik kollaş bilen təmildedi. Bu ızdınışının əhmiyeti, ıqtisaslıklarını toplaş ve yetiştirişti bolupla kalmay, teximi muhimi, Çonkoltuk rayonunun hemkarlışıp, yenilik yartış hemkarlık ramkısını bərpa kılıp, yaşlarının arzusunu işğa şürşini teximi köp imkaniyet bilen təmilləşdi. Şundakla rayon tərəqiyatıga muhim ilham berişte ifadelenudu. Jungo Avustralya Yaşla Birleşmesi'nin baş icraiye emeldari Lang Makun, rayondaki devletlerinin teknika, yaşla katarlık sahalardaki almaştırış, öz ara örnek ilişini yenimi küçeytip, tekim zor yenilik yaratış yoşurun küçünü urgutup, Asya Tinç Okyan rayonunun terakkiyatıga tekimi köp hayati küş koşuşunu ümit kılımen, dedi. Vekille Jungshan şehirdeki Mingyang Akıl Energiya Groyu'yı berip, karxananın deniz üstü şamal elektr sahasıdaki yenilik yaratış neticeleri ve bütün kesip zancirinin orullaştırmasını çoğunkır ilgiledi. Yeni Zelandiya Birleşme Mətbuat Torunun muhariri, Koşumçı Ali Muhbiri Michael Hansen mındaq tepkardı. Jungo zor kölemlik elektr işlep çıkırış bilen ekologiyelik muhitini tüzeşke tən əhmiyyət berişke küş çıkardı. Jungo karxanaları pakiz energiya texnikasını tədqiq qılıb yaratışını çoğunqurlaşdırış bilen bir vaqtda taşqi həmkarlıqını paul kengaytib, başqa dövlətlər bilen yenilik yaratış nəticələrdən həm bəhirləndi. Bu, kelimat özgürüşü Asiya Tinç Okyan rayonunun orta xırısıqa aylangan bugünkü gündə intayin muhim.

Laos'ta çıkadığan Vientiane Vakit Gezisi'nin başlıkı, koşumcu baş muhaliri Peng Xiaowan Ti Chao mandak dedi. Garbi Guangdong'nun Liji, Sanhuali Katarlık yeni yezgilik mesulatlarını yerim kündüla Şangang'daki soda saraylarına yetküzgeli boludu. Şangang aerodromi, çoğun körük, Zhuhai, hava kurukluk, yeni trik mesulatla mahsus tez liniyesi arkalık, Avustralya çoğun raki katarlık yeni trik mesulatlarını en tez bolganda 48 saat içinde çoğun koltuk rayonudaki istimalçılarına yetküzgeli boludu. Şangang, Zhuhai, Aumin çoğun körükü pütkül rayonunu tutaştırıp, halk amısına hakiki nep yetküzdi. Zhongshan şehrinin Yaku kentide Shenzhen Zhongshan yolunun tutaştırılışı bu zeminli çoğun koltuk rayonunun dostlar çemberkige tez yuğurdu. Nepal Devletlik Agentliğinin baş muhariri Salachi Chandra Bandari hayajallangan haldımındak dedi. Yaşla kayıtıp geldi. Kahvehana pukravi konalgula içildi. Yezikent sayayeti bağansır kızıp getti. Demek, muvaffakiyet hikayesi tehimi köp kişilerini yurtuğa kaytıp, turmuşunu tehimi yakşılaşka ilhamlandırdı. Bu, Jungo'nun yezi kentlerini güllendiriş ve şehir yezilerini masterakki kıldırıştaki emeli tecrübelerini eksettirip berdi. Ziyaret mezgili de, baraverlikte öz ara örnek iliş, sözlüşüş, sığdırışçan boluşun ibaret Asya Tinch Okean rayonu adımiyet alakısının yeni menzirsi baş temi kılıngan, Asya Tinch Okean Taratkula yukur derecelikle munbiri Zhuhai Tarmak munbiri ötküzüldü. Asya Tinch Okean İktisadi Hemkarlık Teşkilatı Eza İktisadi Gevrilerden Kelgen Hükümet Tarmakları, Asaslık Taratkula, Mütehessis Alımla, Karhanıçıla Katarlık Cungo ve Çet El Vekilleri katnaştı. Malaysiya Şıncu Gezdi'nin baş muhariri Çin Hengguang, yumşak tutaştırışının muhim ehmiyetini alaydı tekitledi. O monulanı bildirdi. Öz ara ravallaştırıştın, öz ara hem türtki boluşku ötüşte, devlet çigrasıdın halkıp ötüşkü doğru gelip kalmay, tekimi muhimi kesip cihette hem türtki boluş ve köpmenbelik medeniyet hemkarlıkı katarlıklığa tayinip, kişide otursudaki arlıkını hakiki yıkıllaştırışkı doğru geliyordu. Asya Tinch Okean İktisadi Hemkarlık Teşkilatı Katibat Başkarması İctimai Top Taşka Alakı Bölümünün Direktörü Kristina Paziyaz, biz Jungo'nun terakkiyatını his kıldık. Okşaş bolmagan iktisadi gevdilerinin sadasını anladık. Yüz duranı pikir almaştırış ceryanı da işenş turguzduk. Asya Tinch Okean İktisadi Hemkarlık Teşkilatı rehberleri bir resmi yığını 11. ayda içildi. Мен әрқайсы төлет таратқылырының жүнгөді жән болып, текімі көп ечі бетіш, еңіліқ ярытыш вә әмкарлық екі айларына баян қылып, Асия Тенч Океан районының ортақ тәрәкият үшін текімі көп ортақ тұныш мүжәссәмнішін үміт қылымән, деді. Өрмәтік радио аңғучыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бұйыч аңғытыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дикторы Абдурсул Абдурин, нөвәтчі мұхарири Абдулла Молла, назарат, сек құрбанысы Аджаппар.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, her millet halkının nadir nakşı müzikleri bilen hizmetinlığa hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziya İstansı'nın sanat sahnesi programısını yaktırıp anlayışınla ümit kılımız. Ben Riyasetçi Hamide Kayyum. Kadirlik dostlar, bugünkü programımız ne Kaşkar Kızı namlıq nakşı bilen başlayımız. Kinemse yaktırıp anlayışınla.

Hörmətlik radio dinləyicilər, yaxında ürək muskul kəsilini alahida davalash boyunca məmləkət boyunca ülgü göstəriş mərkəzi Şinşu Xuanxia Türi Avtonom rayonluq xalq doktorxanasında yolğa qoyuldu. Şunun bilan birlə Şinjangdakı tunji qeyliplaşqan qeylillash tipidəki ürək muskul kəsəllikləri məxsus kəsəllikləri ambulatoriyası işqə kirishdirildi. Bu ambulatoriya Şinjangning bu sohadagi maxsus kasallikka diagnoz qo'yish, davolash tizimisidagi bo'shliqni to'ldirdi. Bundan keyin rayon ichidagi bemorlarning ko'p joyiga berishining hojati yo'q. Shinjangda dal joyida bir-bir tekshirishdan uzoq muddat iz qo'g'lab ziyorat qilishgacha bo'lgan butun jarayonni qiliplashtirib diagnoz qo'yish, davolashni tamomlay oladi. Qeylillash tipidagi yurak muskul kesili bir xil irsiyat xarakterlik yurak kesili. Shunaqla yoshlar, o'smirlar va tanharkachilarda yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketish eng ko'p ko'riladigan kasallik sabablarining biri. Bu kasallikning dastlabki mazgili intayin yoshirin bo'lib, shindan tu yoki tajribasiz doktor ranglik bechov orqali tekshirishda osonla diagnoz qo'ymay qoladi. Kliniklik sağlık məlumatlarda görüstülüşçe, təxminən 3-dən 2 qısım bemar tosuluş xarakterlik işkiləmci tıpkı təvə işken. Yürək ixtidarının zaxmelenişi bir qədər eğir bolub, ölüb getiş nisbiti tosuluş bolmağan bemarlarğı qarğanda həssiləb aşır ikən. Tədqiqatı görüstülüşçe, sol yürək qirincisi, Eqib çıxış yolunun besim pərqi hər 20 mm simab törüge aysa, ölüb getiş yagi yürək köçürüş xəyib xətri təxminən 24% aşır ikən. İlgiri nurğun bemar şu jayda məxsus kesəl körüş orni kəmçil bolğaşqa, köp hallada nurğun doktorxana, nurğun bölümlərgi yötkülüb diagnoz qoyuşqı toğır kilətdi. Bir qism xatarlik bemorlar shu sababdan eng yaxshi davolash fursatini qo'ldan berib qo'yadi. Avtonom rayonlik xalq doktorxonasi yurak va qon tomir tibbiy davolash markazining muavin mudiri Peng Hui tanishtirib bunday dedi. Maxsus kasallik ambulatoriyasi doktorxonasining yurak va qon tomir tibbiy davolash markazining ko'p panla hamkorlik tizimiga tayinib, yurak ishki bo'limi, tasvir bo'limi Bechov bo'limi va yurak tashqi kasalliklar bo'limi qatorliq bo'limlardagi mutaxassislarning kuchini biriktirib, bir-bir tekshirish, diagnoz qo'yish, davolash, boshqurishdan iborat butun jarayonlik o'lchamlashgan yo'lni barpo qildi. Bemorlar uyining oldida gen tekshirish, yurakni ultra ovozliq tekshirish, yurakni HCD tekshirish qatorliq ilg'or tekshirishlarni tamomlab, aniq diagnoz qo'yish va sistemalik baholashga erisha oladi. Avtonom rayonlik xalq doktorxonasi butun avtonom rayondagi nurg'un davolash apparatlari bilan birlikda turni yo'lga qo'ydi. Hamda yuqori tovandagi yotkap davolash ishtiboqiy o'rinlariga veviska berdi. Bu doktorxananing muavin doktorxona boshlig'i Shi Yongtao mundaq dedi. Bundan keyin davlatning aloqador fan texnika muhim maxsus turlarida qurilgan raqamlashgan aql supi bilan davlatning kliniklik nuqtalik maxsus bo'lim qurilishi turiga tayinib, yuqori saviyali diagnoz qo'yish, davolash iqtidori bilan raqamlashgan aql boshqurishning cho'nqur yo'g'rilishiga turtki bo'lib, har millat ommini ishki oldida qiliplashgan sistemalik bir bekat shaklidagi diagnoz qo'yish, davolash mulozimatidan bahramand qilamiz. Kelgusidan doktorxonamiz rayon ilm bo'yicha tarbiyalash orqali asosiy qatlam doktorxonalari uchun yurak muskul kasalligi diagnoz qo'yish, davolash ixtisosliklarini yetishtirib, asosiy qatlamning farqlandirish va yotkap diagnoz qo'yish iqtidorini tadrijiy o'stirib, texnik ko'p bemorlarni vaqtida qutqizish, davolash imkoniyatiga ega qiladi.

Hürmetlik radyo yanlıqıcılar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat birimiz. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 19-32 Celsiya gradus qıca. Altayda hava ucuq, temperatura 14-31 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava ucuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 14-31 Celsiya gradus qıca. Qulcuda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 16 dan 32 Selsiya gradusgacha. Bortalada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 16 dan 32 Selsiya gradusgacha. Qaramayda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 21 dan 33 Selsiya gradusgacha. Kuytunda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15 dan 34 Selsiya gradusgacha. Şehanzada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 14 dan 34 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq. Temperatura 17 dan 34 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq. Temperatura 14 dan 33 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq. Temperatura 24 dan 38 Selsiya gradusgacha. Korlada hava ochiq. Temperatura 19-dan 33 Selsiya gradusgacha. Aqsuda ötkinci yağmur yağıp keyin hava bulutlanadi. Temperatura 13-dan 26 Selsiya gradusgacha. Atışda ötkinci yağmur yağıp keyin hava bulutlanadi. Temperatura 14-dan 25 Selsiya gradusgacha. Qashqarda ötkinci yağmur yağıp keyin hava bulutlanadi. Temperatura 15-dan 28 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18-dan 28 Selsiya gradusgacha. Ürümchida hava ochiq. Temperatura 19-dan 32 Selsiya gradusgacha. Havo rayidan ma'lumot anglatdik. Hurmatli radio tinglovchilar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tansaqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət, teğimi köp məzmunlarını yana Slow Shedding abunacılar terminalını düşürüp anlasanla buludu.

0: ئىشقانلىقى توغرىسىدا سۆزلەپ بېرىمىز.
1: يۈكسىلىۋاتقان شىنجاڭ سەھىپىمىزدە شىنجاڭ سودا ئۆمىكىنىڭ ئۆزگىچە مۇلازىمەت سودا كەسپى نەتىجىلىرىنى مۇلازىمەت سودا يەرمەنكىسىدە نامايان قىلغانلىقىنى تونۇشتۇرىمىز.
0: يارقىن ئىسىم سەھىپىمىزدە كىگىز باسقۇچى خاتىمە ئەنەيدۇ بىلەن تونۇشىمىز.
1: Programımız yine Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratıcısı Solustin Avunçlar Terminal'da maskademde anlat oludu. Hem de her vakit ilgirik programlarını anlat alıp oludu.
2: Şinjan'daki yenilikler.
1: Yakında çökmü sınaş sahne tiyatri, vakit boşluk saya aitti. Penno momlaştırış bilen medeniyet birleştirilgen, özgüç şekil arkalık Şinjan pen teknik sarıyda, 2026 yıllık memlekettik penno umumlaştırış iyi Şinjan asasi meydan faaliyetinin mukaddemesini başladı.
0: Bu yıl 9. ay, 2. kıtımlık memlekettik penni umumlaştırış iyi bulup, baştayımızı pen teknika turmuşunu özgertidu, yenilik yaratış kelgüsünü kolgu keltirudu. Abdunum rayonluk pen teknika cemiyeti umumi halkının ilim pen sapası programısı mesul orulla, vilayet oblas şehirlik pen teknika cemiyeti, ilmi cemiyet, cemiyet tetkikat cemiyeti katarlık, Her kaysi taraflarının gücünü bir tutaj pilallap, 6 çoğun bölekini çöredep, bütün Şinjan'da 3000 meydanı yakın baştimilik penni umumlaştırış pahaliyetini maskademde kanat yaydırıp, ala süpetlik penni umumlaştırış baylıkını mektep, mahalle, yezi kent katarlık caylarına bir vası yetküzüdü.
1: Abdunum rayonluk pen tekniki cemiyetinin baş katibi, ilmi teknikini umumlaştırış bölümü, Cenab-ı Şinjan Hizmet Bölümünün başlığı Fatime Ablikim tanıştırıp mandak dedi. İlgiri penni umumlaştırışta bilim yetküzüş köpünce yekki yönülüşlük bulattı. Hazır biz penni umumlaştırış koşulgan sahe halkıgan yuğurluşka küçep türtkü bulup, penni umumlaştırışını medeniyet, turmuş, sağlamlık, yezigiliki katarlıklar bilen çoğunkuru birleştirip, ammığı teyhimi yakın bulgan, teyhimi illiklik dolgan usul bilen ammığı yakınlaştırdık.
0: Başlaş mürasimi nak meydanıda penni umumlaştırış koşulgan, sahe halkıgan yuğrulışını hemmeli caydı körgül bolatdi. Çökmü sınaş sahne tiyatiri vakit boşluk sayaydı. Penni umumlaştırış muzikilik tiyatiri sızgı okşaş çaknap durudu, alımla ruhini sahne arkalık kalplergi sındırdı. Mutaxassislar xalis kesel ko'rish, yashanganlarga aqli yordam berish mulozimat supisi oldida, ammo uzun o'chirat bo'lib tizildi. Sog'liqni saqlash bo'yicha panni umumlashtirish ularga yetkazildi. O'yatda pan texnika hoylisi yangi sort, yangi texnikalarni elib markazlik qatnashdi. Etiz boshlaridagi ilm pan darsi pan texnika sariyiga yotkab kelindi.
1: Şiho Şaptol Pentechnik Oylısı Şiho şehri Hatubuk Bazırı'nın Sehthusum kenti Tianyu Ailevi Dikhançılık Meydanı'na tayinip kurulgan. Körkezmi oran aldı da Dikhançılık Meydanı'nın mesulü Cangung Tian yenili üzgen mayılık tokaş Şaptol'unu götürüp çıktı. Miyvinin hoş yedi etrafı tarılıp durattı. Bunun sırı dəl etiz pərvişide, adem küçü tənərqi silinmiz yuqri, miyvilərini şalanlıdış, uğutlaş, çataşının əmisi toluq bolğaşqa, miyvilər muşındaq tatlıq boludu, dedi o külüb durub.
0: Aldıngı Qatardaki pən texniki əməli körünüşlük körgəzmisi oxşaşla kişilərinin diqqətini tartdı. Tənlik, Aqli iqtidarlıq maşini adamlik parçı setiş Shinkong Sansi tüncü qitim Şinjan'da namayan boldi. Adam simen maşini adam, Julie'ye avazlıq həmtürtkü buluş. Tavar yetküzüşünün bütün ceryanını öz aldığı tamamladı. Köpçilik xuddi, kolaylıq dükkanda mal seyti valgandak AI'nin əməl ilişib kullanılışını bivasta his qıldı. Bu körgəzmi türü keyin davamlıq türdə Cənubi Şinjanın hər qaysi cayları da səyyarı körgəzmi qılınıb, asasi qatlamdaki ammini şik aldıdılar, aldınqı qatardaki pən texnikini bivasta his qılış imkaniyyidigi eki qılıdı.
1: Игілінішчі мәмлекетлік пәнні ұмамлаштырушы әйі, Шинжан юрішлік паалиеті 10-інч айның отырлырғычы давамны шыдыкен. Бо мәзгілді, бүтін Шинжандығы әр қайсы жайлар пәнні ұмамлаштыруш тәшіғат автомобилі сәйяры көркәзмісі. Алымлар рухи бойынша лексия сөзләш, али мәктәп тәжіріп қалдырыны әчіветтіш,

0: tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vaxt kedidu?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaq ni ilmi buyurub sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayalım.

Logelik bakmıcılık bazısının Künes nahiyasının Şorbulak bazırıdaki şal kıskış bakını belli östürüş bekiş bazısı gıcı. Yine Olcu şehrideki şal, rak, kıskış bakını belli östürüş bekiş bazısı katarlıklar gıcı. Bütün oblastiki her kaysı cayla şal bilen kıskış bakı. Şal bilen rakni belli östürüş bekiş ekologilik aylanma yezikliki yeni endisi üstüde paal izdinip şal arkalık açlıkını mukimlaştırış, su mahsulatlarının önümünü aşırış, ekologiye süpütünü östürüş, dekallanın kırımını aşırıştan ibaret köpkül önümünü işe aşırdı. Her kaysi cayla yana şal belikni belli östürüş, bekiş bazısı gıtayınıp, su mahsulatlarını tutuş, terihçilikni tatqiq kılış ögünüş, su yurtini sayılı kılış qatarlıq, yezilik sayahat yuğurma türlerini ecip, nokul haldaki terihçilik, bakmıcılık bazısını, yezik kent, istirahat, sayahat, daka kılış orni kılıp berpa kılıp, birinci, ikinci, üçüncü kesiplerinin çoğunkur yuğurluşunu işe aşırıp, şallıqını hem aşlıq xaltısı iktidarıga, hem hemyan kımmetigi iki kıldı. Su rayoni baylıqı mol ili deryası vadisi, Şinjandaki muhim tavar belik işlep çıkırış bazısı bulup, yakınki bir neçe yılda soğuk su belikçiliğimi cüş urup ravajlandı. Salmon belikidin başka her kaysi cayla yana mevkani ala süpetlik soğuk su baylıqıga koyup, özgeci su mahsulatları bakmıcılıqı yeni musabiqi yoli üstüde paal izdendi. Qorğas nahiyası çoğun semenderini kölemleştirip yıkış arqılıq, küçük tipteki özgeci xalıqını beytiş kəsipini yetiştirip, yezi kent kəsiplerinin tərəqiyatıga yeni hayati küç koştu. Başküz mezgelede Losugun Bazırı Döngmahalli kentideki Dalişün Çoğun Semender Bakmıcılık Meydanı'nı kırgınımızda bir-biriden omak Çoğun Semenderle suda bəhraman üzüp yürətdi. Çoğun Semender'nin sudiki Adem Giyah digen güzel namı ba. Eti yumşak, ozuqlıq kımeti yuqri. Bazar istiqbali kən bolğaşqa koşulma kımeti en tayin yuqri özgeci su məhsulati türü hesablanıdı. Adetki su mahsulatları bakmıcılığı gıseliş durganda, semenderinin su süpüti, su temperaturisi, ekologilik muhit kibolgan talibi qattıq bolıdı. Losugun bazırıda keçibilen kündüzünün temperatura pärqi muapıq. Tağ bulaq suyi mənbəsi yeterlik, su süpüti sap, bulganmıgan, əvzəl təbii şaraitki ege bolğaşqa, bu yerdən semenderini süni beqiş üçün ən yaxşı ösüp yetiliş muhiti yaratılgan. Dalişün Çoğ Semender Bakmıcılık Meydanı'nın mesulü Yang Jianbin mundaq tonuşturdu. Hazır Bakmıcılık Meydanı'da 5000 Çoğ Semender ba. Bunun içinde 3000'ini bazarğı selip setişki buludu. Bu bir neçe yıldaki bahası mı nahiydi muqim. En Çoğ Semender 9 kilogram etrapıdı bulup, birisinin bahası 1000 yuandan aşıdı. Dalişün Çoğ Semender Bakmıcılık Bazısı, bakmıcılık teknikisini sıcıl mükemmelleştirip, setiş yollarını köpeytip, kölemleşken bakmıcılık, mukimlaşkan setişini tedrici işe aşırıp, özgeci bakmıcılık kəsbinin tərəqiyatını künsri pişip yetildirip, şu cayının özgece kəsb tərəqiyatının yeni yarqın noktasıga aylandırdı. Yang Jianbin mundaq dedi. 7-8 yıl tırşış arqılıq Çoğ Semenderini setişte naidi körnerlik iqtisadi önümünü kolgı keldirdik. Hazır yıllık setiş miqtari 2 tonna etrapıgı yetti. Kilar yili bakmıcılık kölümünü yeni kengaytip, setiş miqtarını 5 tonna etrapıgı yetküzüşünü pilalıdık. İli oblastının özgece su məhsulatları kəsbinin cuş urup ravajlanışı, dekkan çarvıcılanın kırımını muqim aşırışqa türtkü bolup, kent derecilik kollektif egilikini zoraytıpla kalmay, teğimi muhimi yezi kəsip kurulmasını əlalaştırış, yezi kentlerinin oltıraqlışış muhitini yaxşılaşqı türtkü bolup, ekologiyelik ünüm, ixtisadi ünüm, cemiyet ünümünün mas ortak ilgirlişini işqa aşırdı. Bugünkü künde, İli oblastının su mahsulatları bakmıcılığı əsli həlişiş, ölçəmlişiş, rəqəmlişişki qarab tipini özgərtişini tezlətdi. İli oblastının özgeci su mahsulatları elektrolluq sodu süpsi,
soğuk zincirlik eşya obroti katarlıklar arkalı.

Yaqında açılğan Avtonom rayonluq Atom Energiyasi Yezi Egilik Şunas Cemiyetinin 10-nji qetimlik azala yığınıda mundaq xabar elan qilindi. Eğri İonluq dasta gen grupsi ilmi, aqli iqtidarlıq layihalab sort yetiştiriş vekilligidiki mutagenlik sort yetiştiriş yeni texnikisi Şinjan yazgı buğdiyinin nacar şaraitki çıdamçallıqı, şalının şorgı çıdamçallıqı qatarlıq sort yetiştiriş ihtiyacıga yüksek derecede mas gelip, əməliyleşip kullanılışı tezletilmekte. Mutagenlik sort yetiştirişte radiyasiya qatarlıq fizikilik amıllar arqılıq ziraatlarının irsiyat özgürşini keltürüp çıxırıp, yeni uruq plazmasını yasap çıxıp, sort yetiştiriş dəvriylikini qısqartıp, irsiyat asasını beyitidu. Şinjandaki yazgı buğday terikçilik rayonlarında qurğaqçılıq köp, temperatura yuqarı bolup, şal uzaq məzgil şorluq yerini yaxşılaş məsilisigi duç kəlgəşke, özgice qarı aşlıq, cungi doğru materiallarının uruq plazması mol bolsumu, lekin sortta yenilik yaratış arqıdı qalğan idi. Şinjanda yazgı buğdayının mutagenlik sort yetiştiriş, yeni sortni tallap yetiştirişi 30 neçi yıl davamlaşkan bolup, Avtonom rayonluq Yezilik Pallar Akademiyası Ziraat Tadqiqat Orni radiyasiyalik mutagenlik özgertiş bilen molekulalık belgini koşumcu vasıtı kılış arqılıq tallaşni adetteki şalgutlaştırış sistemisiga sındırıp, yuqur önümlük dəl jayda sort yetiştiriş süpisi bərpa qılıp, tallap yetiştirgen yeni sortni 20-dən aşırdı. Bunun içinde Şinçün 26-cı numar, 37-cı numar, 44-cı numar qatarlıq belgi sortla işlep çıxırışta yetekçi orunni egilip, buğday etizidiki asasi küçkü aylandı.

9-nji aýynyň başlarynda Huşut nahiýasynyň Şin Tara ýezisindäki pişikläş tipindäki baş piýaz täjribe etizi mol hosulny kutup aldy. Dehqanlar terikçilik mezgilini çıng tutup, yığış, ayrış, xaltığı kaçılaş meşgulatını kanat yaydırdı. Bu sortning mobilşi hosuli 5 tonnığı yetidigan bolup, her mo yarının paydası 1000 yuandan aşıdı. İqtisadi önümi görnerlik. Yakın kıyılardan buyan, Huşut nahiyesi öz cayının su, tıprak kelimatıgı maskeledigan, ala süpetlik iqtisadi ziraat sortlarını tallap kırgızıp, yerinin hosul önümini sıcil östürüp, dekkanlarının kırımını aşırışıga küç koştiyi.

Hürmetlik radyo anlayıcıla yukarıda, Şincang Radyo Televiziya Stansısının Mundet Tuprak programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Ədirgi Mundet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki deyikimi köp sərxil hikayeyle davamlıq huzurunladı boludu.

0: Sevimlikçik dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Gülgünçila programmasını yaqtırıp anlaşınlan karşalımız. Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu solushitin abonçila terminalıda masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programmalarını anlıqılı boludu. Tekim köp mazmunlarını anlamakçı bulsanla ata ananlarının hemraklıqıda solushitin abonçilar terminalını çürüp anlasanla boludu. Mən Riyasetçedanla Aygüzel Bekri.
1: Mektep içi sırtıda.
0: Drama bilen Serik Sun Wukong'un Bai Gujin bilen üç kıtım elişide uçuruşup kaltıs orullandı. Sahnede Sun Wukong altın kaltikini oynatıp bir mollaq etipla asmanğı kötürüldü. Kiçik dostlarga tunuşluk bolgan Sun Wukong'un Bai Gujin bilen üç kıtım elişi toğrısıdaki hikaye drama bilen Serik yuğurulgan yip yeni şekilde Ürümçi Çoğ Tiyatr Xanısıda Şinjan körülmeler bilen yüz görüştü. Yakında 2026 yıllık Şinjan'ın nişanlıq yerden beri vatkan ölke bevasta karışlıq şehirlerinin nadir sahne numarları körüki pəsildə oyunğa katnaştırılgan numar süptidə Anhui ölkelik drama ömeki, Anhui ölkelik serik ömeki birleşip icat kılıp repetisiya kılgan balalar tiyatiri Sun Wukong'un Bai Gujin bilen üç kıtım elişi namlıq dramada drama baylıqı bilen serik mahareti əpçilik bilen girerleştirilip ən-ənvi hikayenin özgüce sahne jalibkarlıqı urğutulup çoğun küçük görürmenlerinin yaqtırışıgı erişti. Bu dramanın rejissori Li Jing mundaq bildirdi. Bu oyunda en çoğun yarkın noktası şu ki, drama arkalıq Sun Wukong'un Bai Gujin bilen üç kıtım elişi şikayesi bayan kılıngan. Muş asasta hem Türkiye halkısı tessiz kılınıp, serik amilleri sındırılıp, bu arkalıq körülmelerinin tesiratı aşırılıp, köpçilikke yeniçü tuyğu beğişlendi. Fütkül, əsarının yadrosu yuğurluş diyen sözge merkezleştirilgen bulup, drama, hikay bayan kılış ramkısı buluşunu üstüge elip, serik muharatı sahnedeki közünü çaknatıdığan vəqalikke aylandırıldı. Sun Wukong'un rolunu alğan Anhui ölkelik serik ömükinin yaş artisi Chen Tao'nı

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcıları, yakışımızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 13. günü, yekşembe.
2: Avval havarayğın əsər selip bakaylı. Bugün keçidin ət günsigece Şimali Şincan'ın xarbi, Şimali'deki Tağlıq rayon, Tarbağıtay Bulayet'in Canobi'deki Tağlıq rayon, Şixinzi şəhərinin Canobi'deki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərdeki Tağlıq rayon, Sancı Oblastı'deki Tağlıq rayon, Canobi Şincan'ın xarbi, Bayonlu'nun Oblastı, Turpan şəhərinin Şimali'deki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yamğır yağdı. Bunun içi de İlidarya Suvadısı'nın şarkı, Şixinzi şəhərinin cənubi, Sancı Oblastı'nın qarbi, Qaşqar Bulayet'nin cənubi, Qızılsı Oblastı, Xotan Bulayet'nin cənubi, Aksu Bulayet'nin şimali, Bayonlu'nun Oblastı qatarlıq caylardaki Tağlıq rayonunun qısmen caylarda Otraliyaki qatlıq yamğır yağdı. Bortla Oblastı'nın şərqi, Tarbağıtay Bulayet'nin cənubi, Qarmay şəhri, Şixinzi şəhri, Turpan şəhri, Kumul şəhri qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda 35 Celsiye gradusunun aşıdığan yuğuru temperaturluq avarayı görüldü. Turpan şəhərinin qısmen caylarda temperatura 40 Celsiye gradusunun yuğuru buludu. Şincanın başqa caylarda hava uçuq yaki bulutluq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçiden ert gündüz geçe hava uçuk bulup keyin bulutlanıp tövən temperatura 19 Celsiye gradus, yukarı temperatura 31 Celsiye gradus buludu.
2: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Abdonom rayon akıllaştırış, yeşillaştırış, alilaştırış tərəqiyyat yönelişi de çıngdırıp, kömürçiliknin ilgar işləp çıxırış iqtidarını qozgıdışını tezildip, əla süpətli kömür qeziş və onundan yaxşı paydalanışqı türtkü boldi.
2: İşkenci növbətlik Tianşan dialogi, pəntexnik arqılıq kuvvət quşub, kəsbli yenlik yartış paliyeti ürümçüdə ötküzüldü.
1: Jiangsu ölkəsi köp xil tədbirini tən qollanıb, Şincanğa maarif cəhəti yardım veriş xizmətini yaxşı işləb, İli Qazaq Abdonom Oblastının maarif işlərinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına quvvət qoşdu.
2: Abdonom rayon yezi kəndlərdəki oquqçularğa sapaq dərsi ötüş pidaylar mülazimeti türünü başladı.
1: Dünya boyunca Tunji Petrozavr baş temi qılınğan ilim fən muzeyi Qumul Petrozavr muzeyi açıldı.
2: 2026 yıllık Ürümçi Marafon Yürüyüş Müsabakası ötküzüldü. Emdi haberle anlanla.
1: Emdi yeni ideye arkalık yeni müsabakayı yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Başşuvci Xi Jinping energiya meselesini özümüzgü dayanıp el kılışımız şart deb ta'kidladi. Şincan bütün memleketin energiya baylıqı strategiyalik kabalet bazısı degen strategiyalik orın bekitmesini közləb, devletin energiya təminatını kabaletlendiriş umumiyetige təşəbbüskarlıq bilen mülazimət qilib, akıllaştırış, yeşillaştırış, alilaştırış yönelişi de çıng turup, kömürçilik ilgar işləp çıxırış iqtidarını qozğıtışını tezildib, Əla süpətlik kömür qezib və onundan yaxşı paydalanıb, baylıq əvzəlikini tərəqiyyat üstülükəgə aylandırış qıtırtkı boldi. Qumul Şıtomi üstü uçuq birinç kömür geni Səntanxu Kan rayonudiki çölünün işkirisi də. Bu yerdə qumboran köp çıxıdı. İlgiri qumboran çıxsa, bixətərliki kabalət qılış üçün işləp çıxırışını toxtıtışqı toğrı kilətdi. Hazır şopırsız kan avtomobili mürekkep avarayı şaraytı dımı aldın pilallangan liniye boyunca saatige 30 kilometrlik sürette mukim yüreleydu. Şincan Qumul Səntanxu energiya etiş kuruluşu çeklik məsuliyet şirketinin baş injineri Liu Fuyou 110 tonlıq şopırsız kan avtomobillerine lazer nurluq radar, millimetre dolqulluq radar, süzük telekamera, Beydo orın bekteş terminalı səplengen bolğaşqa, orın ne santimetr dərəcəsi də eniq bekteləydi qalıqını tonuşturup mındaq dedi. Adamsız sistema nəx meydanın özgürəşcan məşğulat mohitiği maslış alaydı. Hazır şopırsız kan avtomobilidin 300 zaba, yürüş omumi musabisi 6 milyon kilometrəgi yetti. Aqıllaştırış, üskününü adamın oranığı dəstiş bulmasından, belki texnikini kanığa asta-asta maslaştırıp, işləp çıxırışı yetək çıxılıp, süpət halkışını əməlgə aşırış. Hazır Şincan'da şopırsız kan avtomobili sınaq qılıp dəlilləş məzgildən ötüb, göləmlik işiltiş və soğudu yip qalqısını şəkilləndiriş yeni basqışıqı kirdi. Aptınım rayon boyunca üstü ocaq çoğun kömür kallarda işiltili vatkan şopırsız kan avtomobili 3656-ge yetib, məmliket boyunca aldınqı orunda turup, Şərqi Cungar, Qumul, Turpan qatarlıq asaslıq kömür qezish rayonada işiltilib, roşan önüm yarattı. Döltimizde aldınqı qatarda turduğan Yikon Aqıl Aydash şirkti, Şidi Aqıl Aydash şirkti, Sanyi Aqıl Kan Texnikisi şirkti qatarlıq karxanılar Şincanga bəs-bəsdi makallaşdı. Bunun içi de Sanyi şirketinin Şincan'da işiltilip atkan şopırsız kan avtomobili 300'den eşip 13 milyon kilometreden artık bir xatar yürüdü. Yekon şirketi oyet kanını akıllaştırış kuruluşu'a katnaştı. Daimlik işiltilip atkan şopırsız kan avtomobili 2700'den aştı. Şincan ananevi energiya kəsbiga raqam texnikası arqali quvvat qo'shib, butun dunyoning qanchilikni aqllashtirish qurilishini Jungo loyihasiga ega qildi. Yekong aql aydash fan texnikasi pay cheklik sherikti tijorat boshqurish bo'limining boshlig'i Wang Yafi undoq dedi. 100dan ortiq shopirsiz kan avtomobili ishlatayotgan kandan 8 bor. Bir kan ishlatgani ko'p bo'lganda 500dan oshdi. İşiltiliş kölümü cihette sahada birinci orunda duruvatımız. Yandaştırıp işiltiyatkan sap tokluk şopırsız kan avtomobili mıngdın açtı. Şincan'ın kan baylıqı mol, Şincan bazarını noktalık bazar süpüdürken aytımız. Kömür kanı akıllaştırış kuruluşuna algı sürüş, Şincan'ın kömürçilikte ciddi işlerle takabıl durup, təminatını kapaletlendiriş iktidarını küçe itiş, baylıq əvzəlikini aylandırışının açkışlıq tutkısı. Şərqi Cungardiki Şincan Yihua Kançılıq Şirkti 5G məxsus tori və beydo orun belgiləş sistemisiqi tayınıp, qeziş, toşuş, orlaşdırış bütün kəsb zəncirini ravallaşdırıp, kanının məşğulat ünümini adam məşğulat qılqanqı qarğanda 10% aşurdi. Aqıllaşdırıp özgərtiş, kömürni yuqarı ünümdə qeziş qiyin məsilsini həl qılğan bolsa, bir qatar açqışlıq texnikada ötkəlgi hücum qılış, Ala süpətli kömürdən yuqarı ünümde paydalanışdı ki, tosıq nöqtini ravallaşdırdı. Şərq Cungarının kömürü, külü alaydı az, güngür tərkibi alaydı tövən, ısıqlı qımeti yuqarı buluşdak alaydılık bilən danlıq bulup, ala süpətlik energiya kömürü. Amma işqar tərkibi yuqarı bolğalıqdın, ilgiri dövlət işçidiki asaslıq kömür ximiyə sanatı karxallarının qazlaşdırış peçiləri də bivasta qalaşqın mas kəlmigəşke, Şərqi Cungarının kömürini kömür ximiyə sanatı sahəsigi uzartış çəklimigi uçırgan idi. Şincan Yihua Kançılıq Çəklik Şirkti Partiya Yaçayqısının muavin şujisi Jin Yun mındaqdiri. Adi qilib aytganda, ilgiri Şərqi Cungarının kömürini xeyli köp peşta qalığılı bolmaydı. Alam qatnışı uzun səpər ximiya quruluşu şirkti bilə həmkarlaşıp, kömür külünü tizginləş texnikisi da ötkəlgi hücum qilib, bu məsələni həl qilib, kən köləmdə sanayətləşdirib işiltişini əməlgə aşırdıq. Bu yıl kəsb və ünümni sicil aşırıb, Şincan kömürçilikinin tipini özgərtişdə ülgü buluş şənçimiz var. Növətdə, Abdınım rayon boyunca kömür qallarını aqıllaşdırış selinməsi 10 milyard yuandan eşib, 63 aqıl kömür kan bərpa qılındı. Bir kanının yıllık otırıcı işləb çıxırış ixtidari 8 milyon tonnudan eşib, məmliket boyunca birinci orunda durdu. Şərqi Cungar və Qumulda 100 milyon tonnu dərəcəlik kömür bazısı bərpa qılındı. Karxana 10 milyard yuandan artıq məbləq silib, aqıl meni bərpa qılıb, rəqəm texnikası arqılıq kömür qeziş ünümünü aşırdı, həm də kömür törünü aylandırış texnikası da ötkəlgi hücum qılıb, baylıq əvzəlikini toluq qozğatdı. Abdınım rayon boyunca xam kömür məhsulatı 300 milyon tonnılıq, 400 milyon tonnılıq, 500 milyon tonnılıq çoğun ötkəldin uda ötüb, eşi sürüti cəhətdə məmliket boyunca uda 4 yıl birinci orunda durdu. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci aygıca Şinjan'dan tömür yol arqılıq sırtqı toşılğan kömür 58 milyon 928 min tonnığı yetip, bulturqı şu mezgildikiden 9.8% köpeydi. Şinjan, dəl təminat, kolaylıq yol, canlıq ticaret arqılıq devletnin energiya bihaterliki iğirt qosu buluştek ulini sıcıl puxtılıdı.
2: Әмді 15-5 жылыны яқшы башлап, ең мұсабыда жасарат білән алғы елгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Нөбәттен Абдоным районы кейжайла құрылыш мұддетіні чан тұтып, бір түркім сұчылық құрылышыны тез алғы сүріп, сұчылық әсілі әлірдікі кәм түкліклеріні толықлап, су байлықыны ілмей тәңшеп тәқсімләш вә оныңдың юқыры өнімлік пайылынышқа пұқты асас салды. Құтубе наяседке Лонгваң Мяу су амбры құрылыштырды. 9-шы айның 7-ші күні іш башланды. Құрылыш мейданыда чоң типтегі құрылыш машиналары вақтылық жол ясаш, амбар районында қезіш мәшғұлаты іліп барды. Бұл түргі жәме 400 миллион юаньге яқын мәблағ селінуді. Амбар сығымы 7 миллион 400 мың куб метр. Құтөбе наилік сұчылық башқұрыш пункетінің муавын башлығы Құрбан Керем түрпіткеннен кен Суғырыш районыдеге 32500 мо терлігі ерне Суғырышты шылтылдыған суғы үнімлік қапалатлық қылғылы болудығалықаны тоныштырып ұндақ деді. Құрылышның омыми мұддөте 33 ай. Құрылыш біткеннен кен Суғырыш районыда ер үсті сүйініп башлаш мұқтарын көпейтіп, Суғырыш районыда әт-яз, яз бәсілдегі су кемчіл болыш әхвалыны яқшылығылы болады. Нөбетті чақлық наясетке Чәрчен дәриясығы су еткізіш құрылышы, бірінші қарарлық түрі құрылышының сүреті омауым көзлік тез әттелді. Құрылыш әттірдедікілі өткелік өчім қылып, қиыншылықларыны еңіп, мүрәккеп ер шекледі құрылыш қылыш, янтулық жүзді бетон құйыш қатарлық техникілі қиын мәселелеріні әл қылып, құрылышны бүтін күшпілен ілгір сүрді. Ішкенші тоқтан бөлікі түрі бөлімінің муабын директорі Ли Чжэньян, бұл түрінің чақлық наясетке вада алқып су тәңшештікі мойым құрылыш келігі. Құрылыш біткеннен кейін жылдық су білен тәмінләш мұқтарыны 20 миллион куб метрге жеткізіп, чақлық санаат бағчы районыдегі су ішілтіштігі кәм түкліктіні толықлығы болыдығалығыны тоныштырып мұндақ деді. Тұрбы линиясының омыми ұзынлығы 150 километр. Қазір омыми құрылышының 70%-ні тамамладық. Бұнан кейін янтолықны қоғдаш, кіріш чықыш егізідегі түшірге, әмді полат шыбықлық бетон құрылышыны тез алғы сүріміз. Барлық құрылышшылар нишанны чын көзлеп, 2026 жылы 12-ші айының ақырда құрылышта асасы жәттін су башла шарайдыны азырлашыны қолғы келтіріміз. Еқындымген Мори Қазақ Абдоным Нахиясы, Шинху базарының ері асы сүйіні зияды тартышыны универсал түзәштірді жидді құрылыш қылынмақта. Бұл түргі жәме 27 миллион юаньнан артық мәблағы селініп, 20 километрдан артық су жеткізуш тәқсімләш трубысы еңдан ясылды. Бұл түрі омымгөзлік шылтышқа кіріштірілгеннен кейін әр жылы 1 миллион 800 мың куб метрдан артық жер асты суы қезіш жәтте бұрылыш хасыл қылып, жер асты су орнының сыжыл төбелліш вазиетіне үнімлік тосып, ез игілікіде пәсіл характерлік су кемчіл болушта қиын мәселені ақиқи хал қылғылы болады. Түрінің техник мәсулі Лио Ю Тау мұндақ деді. Құрылыш мұддетіне ілмей тәтір санақ бойынша орынлаштырып, құрылыш сүретіне тәртіплік алғы сүріп, барлық тұрыбы жатқызуш бә юрішлік әсіліхі құрылышыны қаралыда, санспәтке қалпалет қылған халда тамамлашқа тірішіп, құрылышта балдырақ су башлап ішкі кіріштүрішке әқиқи қалпалет қылып, линия бойынке дек қалларға әқиқи түрді нәпкет көзіміз.
1: Станысымыз мұхберек Ауманхуи қабар қылады. Jungo ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot hamkorligini ilgari surish jamiyati bilan Jungo qatnash qurilishi guruhi cheklik shirkati mas

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakında yürek muskul kesilini alahide davalaş boyunca, memleket boyunca ülke körüsteş merkezi Şinşu Huaxia Türi Abdunum Rayonlu Xalık Doktorhanısı da yolu koyuldu. Şunun bilen bile, Şinşu Huaxia yakşı ruhlandırış önümüge yetkili buludu. Kofein 8 saat etrafıda metabolizm arkalık çıkıp gedudu. Şuna keşte uyuqsızlıktan saklanış üçün bek keç işmeslik gerek. Aç korsak işmeslik. Kofein, aşkazan kislatasının acırılıp çıkışını gıdıklap, aşkazan kislatasının koyuqlıkını aşırıp edidu. Şuna aş korsak kahve içiş tavsiye kılınmaydu. En yaksi, naştıklıp bolgan denkeyin iç gerek. Her günü bek köp işmeslik. Kuramığı yetken sağlam kişiler her günü en yaksı 210 mg'dan 400 mg'a kofein, yani 3 stakandan 5 stakanğıca kahveye beraber muşu mıhtardın eşip ketmeski kerek. Hamildarlık mezgeli, balı emtiş mezgeledeki ayalla az içişi ya ki içmesliği. 12 yaşdan 18 yaşqıcı bolğan yaşla ösmirlərinin kündilik kofein qəbul qılış miqdarı 100 mg. Təxminən 1 stakan qəhvədən eşib getməsi kerek. Aşqazan kislatası eşib getgən, aşqazan yarısı, aşqazan kislatası yeniş, içi sürüş, üçəy asan qıdıqlanış,

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat birimiz. Ürümçide hava ucuq, temperatura 19-32 Celsiya gradus gıca. Altayda hava ucuq, temperatura 14-31 Celsiya gradus gıca. Çöçekte hava ucuq bulup keyin bulutlunudu, temperatura 14-31 Celsiya gradus gıca. Qulcuda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 16-32 Seltsiya gradusgacha. Bortalada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 16-32 Seltsiya gradusgacha. Qaramayda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 21-33 Seltsiya gradusgacha. Kuytunda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15-34 Seltsiya gradusgacha. Şehanzada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 14-34 Seltsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq. Temperatura 17-34 Seltsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq. Temperatura 14-33 Seltsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq. Temperatura 24-38 Seltsiya gradusgacha. Korlada hava ochiq. Temperatura 19-33 Seltsiya gradusgacha. Aqsuda ötkinchi yomg'ir yog'ib keyin hava bulutlanadi. Temperatura 13-26 Seltsiya gradusgacha. Atushda ötkinchi yomg'ir yog'ib keyin hava bulutlanadi. Temperatura 14-25 Seltsiya gradusgacha. Qashqarda ötkinchi yomg'ir yog'ib keyin hava bulutlanadi. Temperatura 15-28 Seltsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18-28 Seltsiya gradusgacha. Ürümchida

0: Freeman. Hürmetlik radyo anlıbıçılar. Hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı.
1: Hürmetlik radyo anlıbıçılar yakışımsızlar. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısını anlayanlarını karşılayalımız. Ben Riyasetçi Abdurrahman Kopur.
2: Men de Riyasetçi Hamida Kıyım.
1: Dostlar, bu kıtımkı programımızda mondak mezmullarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yanılıklar sahibimizde, Şincan'daki sayahat hacat hanalarının süpüde östürülüp, derecesi aşırılgallığı doğrusu da sözlep birimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde, Şincan soğudu ömükünün özgücü mulazmet soğudu kespe neticilerini, mulazmet soğudu yermekse de namayan kılgallıkını tanıştırımız.
2: Yarkın isim sahibimizde Kigiz Baskucu Hatime Anaydu bilen tanışımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratıksı Sılıçtin Abınçlar Terminal'da maskademde anlat oludu. Hem de her vakit ilgirik programlarını anlat olup oludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Yakında Çökmü Sınaş Sekni Tiyatri, Vakıt Boşluk Sayaydı. Penni umumlaştırış bilen medeniyet birleştirilgen, özgüç şekil arkalık Şincan Pen Teknik Sarıyı'da 2026 yıllık memlekettik penni umumlaştırış iyi Şincan Asasi Meydan Pahaliyetinin mukaddemesini başladı.
2: Bu yıl 9. ay, 2. kıtımlık memlekettik penni umumlaştırış iyi bulup, başlayımızı pen teknika durmuşunu özgertirdi. Yenilik yaratış kelgüsünü kolgu keltirdi. Abdunum Rayonluk Pen Teknika Cemiyeti Umumi Halkının İlim Pen Sapası Programı'sı mesul oranla Vilayet Oblas Şehirlik Pen Teknika Cemiyeti, İlmi Cemiyet, Cemiyet Tatkikat Cemiyeti Katarlık her kaysi taraflarının gücünü bir tutaj pilallab, 6 çoğun bölekini çöredep, bütün Şincan'da 3000 meydanı yıkın başlayımılık penni umumlaştırış pahaliyetini maskademde kanat yaydırıp, ala süpetlik penni umumlaştırış baylıkını mektep, mahalle, yezi kent katarlık caylarına bir vasıtı yetküzüdü.
1: Abdunum Rayonluk Pen Tekniki Cemiyeti'nin baş katibi, İlmi Teknikini Umumlaştırış Bölümü, Cenab-ı Şincan Hizmet Bölümünün başlığı Fatime Ablikim tanıştırıp mandak dedi. İlgiri penni umumlaştırışta bilim yetküzüş köpünce yekki yönülüşlük bulattı. Hazır biz penni umumlaştırış koşulgan sahe halkıgan yuğurluşka küçep türtkü bulup, penni umumlaştırışını medeniyet, turmuş, sağlamlık, yezigilike katarlıklar bilen çoğunkuru birleştirip, ammığı teyhimi yakın bulgan, teyhimi illiklik dolgan usul bilen ammığı yakınlaştırdık.
2: Başlaş mürasimi nak meydanıda penni umumlaştırış koşulgan, sahe halkıgan yuğrulışını hemmeli caydı körgül bolatdi. Çökmü Sınaş Sahne Tiyatiri Vakıt Boşluk Sayaydı. Penni umumlaştırış muzikilik tiyatiri sizgi okşaş çaknap durudu, alımla ruhini sahne arkalık kalplergi sındırdı. Mutakassisler, halis kesel körüş, yaşanganlığa akıl yardım veriş mulazimet süpüsü aldı da, ama uzun ücret bolup tızıldı. Saklık mı saklaş boyunca penni umumlaştırış olarak yetküzüldü. O yattan pen teknik hoylisi yeni sort, yeni tekniklerini ilip merkezlik katlaştı. İtiz başlarıdaki ilim pen dersi pen teknik sarıya yetkep gelindi.
1: Şiho Şaptol Pentechniki Oylısı Şiho Şehri Hatubuk Bazırı'nın Sehthusum kenti Tianyu Ailevi Dikhançılık Meydanı'na tayınıp kurulgan. Körkezmi oran aldı da Dikhançılık Meydanı'nın mesulü Cangun Tian yenili üzgen mayılık tokaş Şaptol'unu götürüp çıktı. Mivinin hoş yedi etrafı tarılıp durattı. Bunun sırı dəl etiz pərvişide, adem küçü tənərqi silinmiz yuqri, meyvilərini şalanlıdış, oğutlaş, çataşının əmisi toluq bolğaşqa, meyvilər moşındaq tatlıq boludu, dedi o külüb durub.
2: Aldıngı Qatardaki pən texniki əməli görünüşlük körgəzmisi oxşaşla kişilərinin diqqətini tartdı. Tənlik, Akli iktidarlık maşini ademlik parça setiş Şinkong Sansi tuncu kitim Şincan'da namayan boldi. Adem simen maşini adem, Julie'ye avazlık hem türkü buluş. Tavar yetküzüşünün bütün ceryanını öz aldığı tamamladı.

0: yurtundaki yenilikla.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfımızda Şincan'daki sayahat hacatkallarının süpüde östürülüp derecesi aşırılgallık doğrusu da sözlep birimiz.
2: Uda neç gündün bu yan, ili narat menziri rayoni boşluk yaylıkıda sayahatçilerin aydı köp boldi. Nurgun öz avtomobil sayahatçisi, Tianmu Taybilen köşmen çaruçula turalgusi arısıdaki Toktalgu rayonada aram alganda, Koramtaşkı taklit kılıngan bir imaret ularını celip kıldı. Yakın bir pla bunun akli iktidarlık bedi'i amevi hacetxana şikayetligini baykadi. İsmi mu intayin şiiri tüski egi bolup Tianshan bağrıdaki erkin nefeslenivatkan taş dep atalgan idi. Bu amevi hacetxana yaylaq karlıq tağ bilen bir gavdalashgan bolup ichki qismi başqacha bir makan idi. Aql induksiya aslahaları Turaqlıq temperaturalı kol yuyuş süpsinin hemisi tel bolup, muhiti pakiz rətlik edi. Nurgun sayahatçi maqtap, bu mən körgən ən həşəmətlik hacatxana deyişdi.
1: Yakın qıyladın buyan, Şincan sayahat hacatxalları kuruluşu salmaqını sizcil zor etdi. Hazırgıca, bütün Şincan boyunca sayahat hacatxallarının umumi sani 4335 yetti. Bu yıl yeniden 188 mukum hacatxana, 47 köşme hacatxanı seliş planlandı.
2: Altay Qum taş yolu da bütün liniya boyunca 7 orunda ölçemleştirilgen mulazimet ötünü tesis kılınıp, 293 ölçemleştirilgen hacatxanı tesis kılındı. Nöbette 4 ötten sırtkı içi bitildi. Ötende paskını su sümürüş avtomobili, əxlət pırslaş avtomobili, su bilen təminləş avtomobili səpləndi. Həm məxsus təşkilləngən ətrət tazılıq qılış, yürüştürüş asraşını daimlik qanat yaydırdı.
1: Sondaki

0: Hürmetli radyo anlıqçılı, hem de Abdonum rayonundaki 16 şehrinin avaraydan məlumat anıldınız. Ürümçide hava uçuk temperatura 19-32 Celsius gradus kuce. Altay'da hava uçuk temperatura 14-31 Celsius gradus kuce. Çöçek'te hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 14-31 Celsius gradus kuce. Olcuda hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 16-32 Celsius gradus kuce. Bortala'da hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 16-32 Celsius gradus kuce. Qarmayda hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 21-33 Celsius gradus kuce. Köytünde hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 15-34 Celsius gradus kuce. Şihanzide hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 14-34 Celsius gradus kuce. Sancıda hava uçuk temperatura 17-34 Celsius gradus kuce. Qumulda hava uçuk temperatura 14-34 Celsius gradus kuce. Turpanda hava uçuk temperatura 24-38 Celsius gradus kuce. Korluda hava uçuk temperatura 19-33 Celsius gradus kuce. Aksu'da ötkünce yağmur yağıp kin hava bulutlundu temperatura 13-26 Celsius gradus kuce. Atışta ötkünce yağmur yağıp kin hava bulutlundu temperatura 14-25 Celsius gradus kuce. Qashqada ötkünce yağmur yağıp kin hava bulutlundu temperatura 15-28 Celsius gradus kuce. Xotanda hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 18-28 Celsius gradus kuce. Ürümçide hava uçuk temperatura 19-32 Celsius gradus kuce boludu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirli keç Ürümçi. Xayirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

kafalatlı kıldı. Kengi kademde Lok yazısı ölçemleşken terikçilik kölümünü sicil müstahkemlep, soğuruş, soğuk zancirlik ul əslahalarını özleksiz mükemmelleştirip, kumluq şanyası marka kuruluşunu teximi çoğunkurlaştırıdı. Şunun bilen billa, şanyau qiqi, şanyau talqini qatarlıqlarını dəslapki pişiklaş yolları üstüde izdinip, kəsb zancirini uzartıp, Kumluq şanyau kəsbini haqiqi türde şu jayının özgice xalqını beytiş kəsbige aylandırıdı.

Bazarı Balta kentinin bir bayan itizliğinde türlük zamanı bir yeziklik maşinaları toxtamay ötüşüp, yukur ünümlük meşgulat kılıp, zamanı bir yeziklikinin süpütini üstürüp, ünümünü aşırışka. Yezikent kesiplerinin cüş orup ravajlanışıga küşlük kuvvet koştu. Hayati küçü urgup durgan bu Çaumınla yurti tüprakıda, Sun Futang öz yurtada yıldız tartıp, sehra arzusuğa intilip, yeziklik maşinaları kesbini çoğunkurlaştırıp, iyilik tikleş yeni yolunu batırlık bilen açtı. Ameli işleş, mesuliyetini zimmigi iliş arqılıq, yezi iyilikini zamanı vilaştırışkı küç koşup, əsli məqsəd, yaxşı iş arqılıq, koşnalarının ortak bir işiği türtkü bulup, şu caydaki ismi cismiği layık yezi iyilik maşinaları avantgardi ve yezi kentlerini güllendiriş başlamcısı aylandı. 1972 yılı 10. ayda Sun Futang Balta kentindeki bir adetteki dehqan ailesi de tuğulgan. Toluqsız otura mektepini bütküzgenden keyin, o Şinjan dehqanlarının əstaydil, işcan, japa müşaqatke çıdaydıgan addi sadı xıslıdı da çıngdırıp, puhtı qadam elip, tırışcan, əməliyetçil boldı. İgilik tikligen dastlabki mezgilde o kent derecelik universal dukandan iş başlap, köngül koyup ticaret kılıp, puhtı qadam bilen çoŋqur yıldız tartıp, asasi katlamdaki yezi kentlerde çeniqiş jarayanı da tecrübe toplap, iradesini çıngıtıp, iktidarını tavladı. O, hazırkı haletini aldın kılar kolgı keltürgen neticelerini muqim saklaş bilerli kana etlenip kalmay, dadıl bösüş hasıl kılıp, yenilik yarattı. Sun Futang, zamanıvi yezi iyilikinin terakiyat çoğun yüzünüşünü çın közlep, yezi kentlerinin yezi iyilik maşinaları mulazımıdı bazırıdaki boşluğunu dəlcaydı iyilip, təşəbbüskarlıq bilen tipini özgərtip, yeni musabiqi yolunu orullaşdırdı. Hem de 2018 yılı yezi iyilik maşinaları kəsbiga rəsmi atlanıp, kəsbləşken, köləmləşken iyilik tikləş yolunu açdı. Sun Futang, yezi iyilik maşinaları sahəsində neçə yıl çoŋqur izdinish arqılıq dəl cayda orullaşdırıp, puhtı qadam bilən kengaytip, kəsib tərəqiyyat asasını qadam mı qadam puhtıladı. 2021 yılı, o başlamcılık bilən yezi iyilik maşinaları kəsib bazısını pilallab kurdi. Bazının pilandaki iyiligən yer kölümü 2000 kvadrat metr. Əməli ticaret kılış işletiş kölümü 4000 kvadrat metrge yetip, yeziklik maşinalarının kölämleşken məşğulatı, kəsipleşken mulazımıdını müstahkemleşni qatıq detal kabalıdegi iki kıldı. 2022 yılı Sun Futang, Bəymo yeziklik maşinalarını setiş çeklik şirketini rəsmi enge aldırıp kurup, kəsipleşken mulazımet kollektifini kurdi. Hazır, Muqim xizmetçisinden 6-si, vaqtlıq xizmetçidin 5-i bak. Köp yıl çoŋqur izdinip tərəqi qilish arqılıq, karxana şu caydiki yeziklik maşinalarını setiş, kəsbi remont qilish, asraş, zapcas bilen təminləş bir gəudiləşken, universal yeziklik maşinaları mulazımıdırdiki ülgilik karxanığı aylandı. Növətdə, yıllıq setiş somisi 10 milyon yuandın aşdı. Qattıq sınaqladın ötələydiğən məhsulat süpdi. Yuqur ünümlük mulazımatı inkas qaytırış sür iti və seçtin kiyinki səmimi kapalıdegi tayinib, karxananın mulazımat dairisi ətrapdiki nurğun yezi bazarğı kengiyib, kəng dehqan ailələrinin birdək etrap qilişi və yaxşı bahasıgı erişib, rayon yeziklik işləb çıxırışıqa küç qoşıdıqan yeziklik maşinaları lagırıqı aylandı. Beyiğanda yurtunu unutmay, əsli məqsəd arqılıq ammağa cevap qaytırdı. İgilik tikləb muvapaqiyyat qazanğandın keyinki Sun Futang, başdan axır əsli məqsədini çın saxlap, bir adam beyisa beyiğan hesablanmaydı. Köpçilik beyisa həqiqi beyiğan hesablanıdı deyən tərəqiyyat ideyası da çın durup, etiz başlarığı çoŋqur çöküp, yurttaşlarının hal əhvalını könlüge püküp, dehqanlarının yeziklik işləp çıxırış ehtiyacını bütün küçü bilən kapalı ətlik qıldı.
көп еллардың бұян,

yil boyi her qaysi kent bazarlardagi etizlar arasida qatrab yurib, xalqqa qulaylik yaratish, xalqqa foyda yetkazish mulozimat mezonini ching saqladi. Mayli tomuz issiq yoki qahratan sovuqdi bo'lsin, bo'ron chapqunlik havorayi ko'rilganda bo'lsin, dehqonlarning yez egilik mashinalarida qashili ko'rilsa, mashg'ulot qiyin bo'lsa, u boshdan oxir chaqirgan hamon kelib, ishik oldigacha berib mulozimat qilib, ularning g'am andishisini tugatdi. Türlük yezilik maşinaları meselelerini yukur ünümlük bir taraf kılıp, yezilik maşinalarının horuşunu ünümlük tüvelletip, dehkan ailelerinin işlep çıkırış tenlerini azaytıp, açlık işlep çıkırışını mukimlaştırış, dehkan ailelerinin kırımını aşırışıga kapalıtlık kıldı. Minnettarlıkını kalıp küpüküp, buruşunu zimmeye elip, küşünü mücassemlep, ortak beyiş arkalık güllenişini ilgiri sürdü. Sun Futang, Chaominlarının aile təvəsi bolış süpti bilən, baştan axır partiyanın xalqı nəbiyyət güzüş, xalqını beyti siyasetigə minnettarlıq bildirib, toxtumay özünü küçə etdi. Minnettarlıq bildirib, cəsarət bilən ilgirləşdən ibarət əsli məqsədini çıng saxlab, cəmiyyət məsuliyyətini təşəbbüskarlıq bilən zimmigə elib, amının kırımını aşırıb beyişiğa bütün gücü bilən türkü boldi. Kentdiki qiyinchiligi bor ammiga qarata u tashabbuskarlik bilan yezilik mashinalarini remont qilish, etiz mashg'uloti qatorliklarga aloqador haqlarni kemaytdi va kechirim qildi. Shuning bilan birga yezilik mashinalarida mashg'ulot qilish, kashilini radga turg'izib tekshirish, remont qilish asrash qatorlik kasbiy texnikalardan qilch qoldirmay bahrlantirib, kent aholilariga qo'lma-qo'l mahorat o'rgatib, yurtdoshlarning birar mahorat egilishiga kuch qo'shib, kirimini oshirish yo'llarini kengaytdi. Sun Futang mundaq dedi. Partiyaning yaxshi siyosatidan kirimim eshib beydim. Chaomin oila tavasi shundaqla shu joydagi egilik tikligichi bo'lish sifatim bilan men erishgan hosilatlarimni yurtdoshlar bilan o'rtoqlashib, ko'pchilikni boshlab birlikda olg'i ilgirlash mas'uliyatim bor. Uning ulg'i ko'rsatib yetaklashi va qo'shmoqlashib yor yo'lak bo'lishi bilan bu kentdagi 6 kent aholisi muqim ishga o'rinlashib, kishi beshig'i to'g'ri keladigan yillik kirimi 55 ming yuanga yetdi. Bunundan başqa, karxana yil boyu canlıq, vaqtlıq iş orullarını ecib, texniki biladigan, tijarat qila alaydigan, mulozimat qilishqa mahir bir türküm, shu joydagi yosh yezilik mashinalari ixtisosliklarini sijil yetishtirib, yeza kent yezilik mashinalari ixtisosliklari jihatidagi kamchiliklarni unumli to'liqlab, nahiyaning yezi egligini zamonaviylashtirish taraqqiyotiga yangi kuch qo'shdi. Sun Futang mundaq dedi. Yangi davrda Chaominlar sohasidagi amma boshdan oxir to'xtamay o'zini mukammallashtirib, minnatdorlik bildirib, jasorat bilan olg'i ilgirlab, qat'iy tavranmay, partiyaning gapini anglab, partiyaga ergashib mengishimiz lozim. Qaba nahiyasining kasb taraqqiyoti, chegarani qo'g'dash, chegarani muhofazat qilish, millatlar ittifoqligiga oid ta'sirli hikoyalarni tashabbuskorlik bilan yaxshi so'zlab, Chaominlar yurtining aktiv kuchini faol yetkazib, Chaominlarning qalbi va kuchini mujassamlab, amaliy ishlash, mas'uliyatni zimmiga elish orqali yurtimizdagi yezi kentlarini umumiyuzlik gullandirishga kuch qo'shib, rayon yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lamiz. Yezi kentda cho'nqur yildiz tartib, go'zal yoshligini qadrlab, yezilikki yeza dehqonlar uchun burchini botirlik bilan zimmiga oldi. Sun Futang yezi qishloqlarini musobaqa maydoni, yezi egilik mashinalarini vosita. Asli maqsadni asos qilib, amaliy ishlash orqali egilik tiklash javob qog'ozini bitib, mas'uliyatni zimmiga elish orqali Chaominlar oila tavallarining salobatini izohladi. Uning kurash hikoyasi Qaba nahiyasidagi yezi kentlarning kasblari gullangan, xalq turmushi sijil yaxshilanayotgan, yezi kentlari umumiyuzlik gullanayotgan jushqin holatini haqiqiy aks ettirib,

Yaqında etilgan Avtonom rayonluk Atom Energiyasi Yezi Egilik Şunas Cemiyetinin 10-cı qitimlik azala yığınıda mundaq xabar elan kılındı. Eğri İonluk dəste gen grupsi ilmi, əqli iqtidarlıq layihələb sort yetiştiriş vəkillikidiki mutagenlik sort yetiştiriş yeni texnikisi Şincan yazgı buğdiyinin nacar şaraitki çıdamçallıqı, şalının şorgı çıdamçallıqı qatarlıq sort yetiştiriş ihtiyacıga yüksek derecede mas gelip, əməliyleşip kullanılışı tezletilmekte. Mutagenlik sort yetiştirişte radiyasiya qatarlıq fizikilik amıllar arqılıq ziraatlarının irsiyat özgürüşünü keltürüp çıxırıp, yeni uruq plazmasını yasab çıxıp, sort yetiştiriş dəvriyelikini qısqartıp, irsiyat asasını beyitidu. Şincanlıki yazgı buğday terikçilik rayonlarında qurğaqçılıq köp, temperatura yuqarı bolup, şal uzaq məzgil şorluq yerini yaxşılaş məsilisigi duç kəlgəşke, özgice qarı açlıq, cungi doğru materiallarının uruq plazması mol bolsımı, lekin sortta yenlik yaratış arqıdı qalğan idi. Şincan'da yazgı buğdayının mutagenlik sort yetiştiriş, yeni sortni tallap yetiştirişi 30 neçi yıl davamlaşkan bolup, Avtonom rayonluk Yezilik Pallar Akademiyası Ziraat Tadqiqat Orni radiyasiyalik mutagenlik özgertiş bilen molekulalık belgini koşumcu vasıtı kılış arqılıq tallaşni adetteki şalgutlaştırış sistemisi sındırıp, yuqur önümlük dəl cayda sort yetiştiriş süpüsü bərpa kılıp, tallap yetiştirgen yeni sortni 20-dən aşırdı. Bunun içində Şingçün 26-cı nomor, 37-cı nomor, 44-cı nomor qatarlıq bəlgi sortla işləb çıxırışda yetəkçi orunu egiləb, buğday etizidiki asası küçkü aylandı.

9-nji aýynyň başlarynda Huşut nahiýasynyň Şin Tara ýezisindäki pişikläş tipindäki baş piýaz täjribe etizi mol hosulny kutup aldy. Dehqanlar terikçilik mezgilini çıng tutup, yığış, ayrış, xaltığı kaçılaş meşgulatını kanat yaydırdı. Bu sortunun mobişi hosoli 5 tonluğu yetidigan bolup, her mo yarının paydası 1000 yuandan aşıdı. İqtisadi önümü görnerlik. Yakın kıyılardan boyan, Huşut nahiyesi öz cayının su, tıprak kelimatıgı maskeledigan ala süpetlik iqtisadi ziraat sortlarını tallap kırgızıp, yerinin hosul önümünü sıcil östürüp, dekkanlarının kırımını aşırışıga küç koştiyy.

Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının Salu Shating Abonçılar Terminalı'da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayıtı anlığılı buludu. Radyo anlığıcı dostlar, bu kıytımki programımızda mundaq mezmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlık haberleri ise hepimizde 3 türlük bovaklar, balılar boyumları devlet ölçümü yolu koyulup balılarının sağlam ösüp yetilişi küçük koştu. Dövlet doğru nazar.